0: ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yeni.

0: Estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın en

0: kendine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Radyo Merhaba, reklamlar

yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzar kenarlarım, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Taşa fondu ülkemin yıldızı şunlar varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum küçük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve

0: Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah

0: peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Barenfelder

0: ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Hamburg'un güzel insanları, güzel bir cuma sabahından, Tide Radyo'dan, Tide TV'den, Radyo Merhaba'dan hepinize ama hepinize saygılar, sevgiler, günaydın. İnşallah güzel bir güne uyanmışsınızdır. Canlı yayınımız başladı. Bizlere ulaşmak istediğiniz takdirde 0-177-977-2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan mesaj gönderebilirsiniz. Ama onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan, TikTok'tan, Facebook'tan ve Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde bizi izleyebilirsiniz. Ha, izlemek isterseniz bir söyleyelim de gerisi size kalmış. Günaydın, hayırlı işler olsun. Güzel bir kazançlı, sağlıklı, yolda trafiğinizin rahat olduğu bir gün olsun. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit dem lieben Kasim gemeinsam und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir. Wir gehen morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird es doch eine schöne Sendung.
0: Peki Kerimciğim, şimdi birazdan artık bugün bu şeyi çıkartmamız gerekiyor aradan. Galatasaray Hamburg Derneği'nin şans şifresini vereceğiz ya. İlerleyen dakikalarda çok ilerletmeyelim, onu dağıtalım, verelim, kim kazanacaksa kazansın. Onun dışında birazdan güzel bir canlı yayın bağlantısı da yapacağız. Fakat önce bir şarkı arası, şarkıdan sonra biz buradayız. Hava durumuyla geriye geleceğiz. Hamburg'un güzel insanları günaydın ve aynı zamanda tabii ki ve tabii ki nereden bizi dinliyorsanız, izliyorsanız merhaba dostlar.
1: Eine ganz kurze Musikpause.

0: Huntley. Günaydın. Peki şimdi dışarıya şöyle bir bakıyorum, güneş var. Evet, Hamburg'da güneş var. İbrahim Özkan, günaydın kardeşim. Havamız nasıl olacak mesela bugün? 17 derecelik ve artık şöyle bir sabahları erkenden çıkanlar için hani hırkasız çıkamıyoruz değil mi? Böyle kısa kollu gömlekler, tişörtlerle çıkmak artık biraz zor. Çünkü sonbahar ve havalar gündüz bir nebze sıcak olsa da sabahleyin ya da gece akşam üzeri bayağı bir serinlemeye başladı. Şöyle bir baktığımızda gün içinde 17 dereceye kadar çıkacak, fakat şu an güneşli ve 11 derecelik bir Hamburg havası bizlerle birlikte. Yarın yağış oranının biraz yükseleceğini görüyoruz. 18 dereceye hava sıcaklığımız çıksa da bulutlu bir hava bizlerle birlikte olacak. Hafif yağış olacak ama öyle şıkır şıkır yağan bir yağmurumuz olmayacak. Pazar günü ise 20-21 derecelik, arada bulutun ama güneşin de görülebileceği, yağışın olmadığı bir pazar günü, keyif günümüz olacak. Yani niye? Çünkü pazar günleri bütün herkes evinde oluyor. Var çalışanlar ama çok ender. Tadını çıkaralım. Bugünden itibaren çok büyük yağış beklenmiyor. 17 ile 20 derece arasında gidip gelecek hava sıcaklığı. Bu demektir ki Hamburg çok güzel.
1: Live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg mit dem Wetterbericht. Und wenn wir uns das heutige vor allem anschauen, dann sehen wir, dass es heute teils sonnig werden wird mit rund 17 Grad und keinem Regen. Morgen haben wir dann wiederum etwas Regen bzw. vereinzelt leichte Regenschauer mit rund 17 bis 18 Grad. Und am Sonntag haben wir dann ganze 21 Grad, wechselnd bewölkt, wenig Sonne. Aber finde ich genau ein Top Sonntagswetter. Was darauf folgt, ist tatsächlich 24 bis 26 Grad und das jeweils am Montag und auch am Dienstag. Also wirklich sehr, sehr schönes Wetter erwartet uns jetzt, auch wenn wir schon im Herbst sind. Vielleicht sollten wir diese Zeiten extrem genießen, bevor

0: Güzel yürek, iyi ki varsın ve hayatımdasın. Bu can ekip sayesinde sıradaki şarkı sana gelsin demiş. Vallahi doğum günü şarkısı değil de sıradaki şarkıyı kabul edelim. Onun dışında hemen şuradan bakıyoruz. Şenol kardeşimizden bir mesaj gelmiş. Sesli mesaj dinletelim mi Kerimciğim?
1: Dinlet, dinlet.
0: Tamam, dinletelim. O arada da Temel abimiz Giresun'dan yazmış. Çok teşekkür ederiz. Giresun'da tatildeyken bile bizi dinliyor. Bakalım burada ne diyorlar. Sesli kaydı dinletiyoruz.
2: Günaydın Kazım abi. Ben Şenol Çağlar. Ya canlı yayında doğum günümü kutladın. Çok teşekkür ederim. Rahatsızdım, hastaydım, daha yeni yeni kendime geliyorum. Onun için size tam bir cevap veremedim. Şu an sizi canlı dinliyorum. Tekrardan bir teşekkür etmek istedim. İyi yayınlar, saygılar.
0: Teşekkür ederiz, saygılar bizden. Sevgili Kerim, hakikaten bütün yani sen de 2-3 gündür büyük bir gripal enfeksiyon yaşıyorsun. Yine de yayını devam ettiriyoruz ama sanki havaların birdenbire bu değişmesi gripal enfeksiyonu çoğalttığı gibi. Çoğu kişi hep gripim, hastayım, işte her tarafım ağrıyor abi, dökülüyoruz abi diyorlar. Yani sen iyileştin ama bugün, değil mi?
1: Ya şöyle.
0: Şimdi iyi sesin. Şu an iyi.
1: Boğazımda bir şey var ama o normal.
0: O normal, o bir hafta 10 gün sürer o. O bir hafta 10 gün sürer, tamamen sürer, iyileşmek sürer. Yani. Bekir Günyar abimiz tatile gidiyor ama bizi dinlemeden durmuyor ve güzel fotoğraflar gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Hatice Topçu günaydın, kolay gelsin demiş. Eyvallah. Ondan sonra bir tane de gelmiş. Günaydın Kazım Kerim, hoş geldiniz. İyi yayınlar, iyi çalışmalar demiş. Ama ismini yazmamış. 3094 telefon numarasının sonu. 34. Can Gercik. Aa, Can Gercik. Tamam. Gitti mi acaba? Geçen gün bizden şey kazanmıştı. Orijin kebabın yemeğini yemeği kazanmıştı. Oğluyla gidecekti. Gidip gitmeden hiç haberini vermedin Can. Hayırdır? Günaydın, hayırlı cumalar demiş. Yüksel Ünal'dan gelmiş. Ahmet Boyraz abimiz günaydın, selamlar demiş. Eyvallah, aleyküm selam. Turgut Duman günaydın demiş. Turgut'a bak. Turgut, biz unutsak bile dinleyiciler unutmuyor çünkü son şifreyi bekliyorlar. Ahmet diyor Galatasaray konserini unutmayalım diyor. Unutur muyuz? Birazdan onun son şifresini vereceğiz. Zaten kazanan dinleyicimizin ismini de sana göndereceğiz. Kapıda ismi yazılı olsun. Değil mi Kerim?
1: Ja, gerne, lieber Kazım. Vielen, vielen Dank für eure ganzen guten Morgen-Nachrichten. Ich wieder so viele Nachrichten, dass ich sie gar nicht alle vorlesen kann und Kazım es auch nicht geschafft hat. An alle, die uns einen guten Morgen gewünscht haben, einen lieben, lieben guten Morgen zurück. Der Turgut Dummer hat uns gerade geschrieben, einer der Veranstalter vom morgigen 25-jährigen Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein, wo auch unter anderem Mustafa Cicele da sein wird. Er hat uns das gerade erinnert. Lieber Turgut, du brauchst uns das nicht zu schreiben, denn die Zuhörer schreiben schon, wollen wir das letzte Codewort durchgeben, damit sie den Satz einmal sammeln können und jeweilig dann das Ticket für morgen gewinnen können. Deswegen, wir wissen Bescheid, gleich um 9.30 Uhr um den Dreh werden wir das letzte Codewort durchgeben. Somit können sich dann die Zuhörer unter unserer Nummer 01779777727 sich gerne melden und das gesamte oder das gesamte Passwort uns durchgeben, damit sie das Ticket für morgen gewinnen.
0: Sevgili Kerim, şimdi Facebook'tan da gelen yazılar var. Devlet Sayar ismindeki bir dinleyicimiz günaydın demiş. Eyvallah Devlet kardeşimiz.
1: Bak, güzel Ali, bir tam taşçı yolcu şarkısını dinleyelim şimdi.
0: Bir dur ya, böyle ya bir dur kardeşim, bir dur, bir sakin ol. Yine kimden ne istin, nereden kime bir kimden, mesaj mı gönderiyorsun?
1: Kimse,
0: seni çözemedim.
1: Kimse, ben kendim istiyorum.
0: Ha, o zaman çalarım.
1: Ben sorayım. Kendim
0: o
1: istiyorum.
0: O zaman çalarım sorayım.
1: Ha, böyle 3-4 dakika çal. Bu şarkıyı böyle
0: zaten dinleyeyim. Şarkının ardından İdil Hanım'ı arayacağız. Bilgin ha. Olsun. Ali Kaya günaydın kardeşim. Şengül Hanım günaydın. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, Mehmet Gökbaşkan, onu kayıt yaptık, o sen merak etme, o da şeyi göndermiş, 3 gün sürecek olan biliyorsun burada Didip ve Hamburg Merkez Mescid Aksa Camisi'nde bir hayır çarşısı kurulacak bugünden itibaren, onu duyurur musunuz diyor. Tabii ki duyururuz. Borstelbek 68 numarada Didip Merkez Camisi'nde bugünden itibaren sevgili dostlar gidebilirsiniz oraya. Birazdan zaten etkinliklerde söyleyeceğim, ben onu ayırdım, bir kenarda duruyordu. Şimdi Madem ki tan taşçı istiyorsun.

0: Nilgün teşekkür ederiz. Sana da güzel bir hafta sonu dileriz. Yüksel Ünal teşekkür ederiz. Bu arada Berivan Kaya Berlin'den yazmış. Günaydın. Semiha Güneş günaydın. Şimdi İdil Hanım'ı bir arayalım. Eğer müsait ise direkt canlı yayında hafta sonu, yani bugün cumartesi günü yapılacak olan etkinlikle ilgili bir sohbetimiz olacak. Bize anlatsın nasıldır, nedir. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi İdil Hanım, çok güzel bir etkinlik yapacaksınız. Gazino Altınova. Bunun bilgilerini kısaca sizden alabilir miyiz lütfen?
1: Evet. Gazino Altınova tiyatral bir müzikal oyunu. Ben oluşturdum. 5 sene evvel devlet tiyatrosu olan Thalia Tiyatrosu'nda Hamburg'da yönettim ve premierini yaptım. Ben de kendim sahnede duruyorum bir arkadaşla, yani Thalia Tiyatrosu'nun ekibinden. Bir de müzisyen hanımımız var, yani 3 kişi duruyoruz. Hem bir hikaye anlatıyoruz, bir göçmen hikayesi anlatıyoruz Türkiye'den gelen 60'lı yıllarda. Hem de bir sürü şarkı söylüyoruz.
0: Evet.
1: Türkçe olarak, Almanca olarak, İngilizce, Fransızca. Thalia Tiyatrosu'nda bize gelen misafirler sandalye, masalarda oturup bir şeyler yiyip içebilirler.
0: Aynı yani gazino
1: tam
0: havası.
1: Bu havası yaratıyor. Aynen.
0: Çok
1: şimdi
0: güzel.
1: Bu oyunun orijinali. Fakat arada bir de misafir olarak çağrılıyoruz. Turneye evet. Çıkıyoruz. Yarın 26'sında, yani cumartesi günü Glinde'deyiz.
0: Evet.
1: Theater im Forum. Bu bir okul salonu. Orada oynayacağız. Biz de yarın maalesef yalnız yemek içecek yok. Çünkü evet. Olanaklar yok orada. Evet. Ama oyun tamamıyla sunulacak.
0: Hı. Peki şimdi yarınki oyun normal orijinal sahnede olmayacak anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle.
0: Aha. Çünkü ben YouTube'da bir videoda izledim. Siz sanki böyle şahane bir Türkiye'deki o gazino havası verilmiş. 60'larda buraya gelen insanlarımızın hayatını anlatan bir müzikal. Bizim de yakından tanıdığımız bir arkadaşımız Ayşe orada galiba müzikleri yapıyor.
1: Aynen, Ayşe bizim çok çok çok sevdiğimiz arkadaş. Evet. Orada müzik yapıyor. Evet, birlikte oluşturduk müzikleri.
0: Yarın kaçta başlıyoruz?
1: Yarın saat 19'da perde açılıyor. Hı. Dediğim gibi Theater im Forum OHA Week 24 Glinde'de.
0: Evet.
1: Saat 19'da başlıyoruz.
0: Peki
1: evet.
0: Bir sonraki gösterimiz nerede, ne zaman, o şu an kesinleşti mi?
1: Evet, o kesin. Yani Thalia Tiyatrosu'nun kendisinde ayda şöyle bir ya da iki kere oynuyoruz. Repertuardayız yani.
0: Evet.
1: Önümüzdeki oyunlar, Ekim'de iki oyunumuz var. Hem 4'ünde hem de 31'inde. İkisi de 19'da, saat 19'da.
0: Ekim'in 4'ü ve Ekim'in 31'inde.
1: Aynen. Kasım'da da 15'inde çıkıyoruz sahneye Thalia'da.
0: Peki bunu bize tarih olarak gönderirseniz biz de tarih yaklaştıkça buradan anons edebiliriz. Ama mutlaka aynen. Gelip görmek istiyorum bu müzikali.
1: Lütfen gelin. Evet, yani hoşunuza gidecektir muhtemelen. Çünkü mutlaka. Kendinizi çok güzel evde hissedeceksiniz. Yani bildiğiniz, tanıdığınız bir yerde hissedeceksiniz. Evet. İstiyorsanız yanına da bir kadeh ya da su olabilir ya da bir meze tabağı sunuluyor.
0: Evet.
1: Yani tam gazinoda hissedebilirsiniz kendinizi.
0: Peki, çok teşekkür ederiz İdil Hanım. Başarılar dileriz. Yakında görüşmek
1: ben
0: üzere.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Ben çok sevinirim gelirseniz. Ben size tarihleri atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın.
1: İyi günler.
0: Sağ olun, sağ olun. Evet Kerimciğim, İdil Hanım tarihleri birazdan bize gönderdiğinde onları da anons edelim. Söz sende Kerim, ondan sonra ben kısa bir şarkı arasına gideceğim.
2: Ja, das war die liebe Idil Üner und sie hat gerade erklärt, welche Musik hat die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter begleitet, als sie nach Deutschland kam. Welche Lieder haben Trost gespendet und die Sehnsucht nach der Heimat gelindert? Um diese Fragen geht es in Gazino Altınova, einem szenischen Liederabend von und mit Idil Üner. Gemeinsam mit Thilo Werner auf der Bühne und Ayşe Glas an der Live-Musik nimmt sie das Publikum mit auf eine Zeitreise in die Jahre vor der Ankunft in Deutschland, die erste Begegnungen mit der neuen Heimat und die Zeit auch danach. Erinnerungen und Lebensgeschichten werden mit der Musik dieser Zeit lebendig, mit Lachen, Wehmut und viel Gefühl. Vielen, vielen Dank, liebe Edil.
0: Kerimciğim, istersen kısa şarkı arası yapalım, ondan sonra Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. doğum günü için vermiş olduğumuz son şifreyi verelim. Sonra bir müzik arasına gidişte ilk adını yazan dinleyicimizi de ararız. Onunla bu sohbeti gerçekleştirip davetiyesini kendisine ulaştırırız. Olur mu?
2: Gerne, lieber Kasım. Jetzt eine ganz kurze Musikpause und nach der Musikpause geben wir das letzte Passwort durch für das morgige 25-jährige Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein, wo unter anderem Mustafa Djedjele dann teilnehmen wird. Jetzt eine kurze Musikpause. Und Kasim, lass uns doch gleich mal dann auch ein Lied von Mustafa Djedjele spielen, wenn wir schon ein Konzertticket, beziehungsweise ein Ticket für das Geburtstag, wo er auch dann teilnehmen wird, verlosen.
0: Peki, geliyoruz.

0: Geldik tekrar sizlerle birlikteyiz. Gaziantep'ten bizi takip eden Hüseyin Döngelli kardeşimiz. Günaydın Gaziantep'e selam olsun. Nagihan Oktay günaydın hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederiz. Yavuz Köröl abim benim. O da demiş ki iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar son şifreyi vereceğiz. Kağıtlar kalemler hazırsa 0177 977 27 72'ye önce adınızı soyadınızı yazın. Yazın adınızı soyadınızı sona da yazabilirsiniz. Başa da yazabilirsiniz. Sonra şifreleri 1 2 3 4 5 diye sıralayacaksınız. 5. şifremiz dostlar. 5. şifremiz dostlar. Şu andan itibaren ilk yazıp gönderen dinleyicimiz yarın akşamki Galatasaraylı kardeşlerimizin bu güzel etkinliğine bizden bilet kazanacaklar dostlar.
1: Ja, das letzte Passwort für das 25-jährige Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein, wo auch Mustafa Djele unter anderem mit dabei sein wird, ist Dostlash. Also sich gerne jetzt melden unter 01779-727-7772.
0: Peki Asım Yanalak isimli dinleyicimiz İdil Hanım'ın biraz önce yarınki adresini istiyor Kerim. Hemen o adresi Asım Bey'e gönderirsen sormuş çünkü İdil Hanım'ın tam adresi nerede diye göndermiş. O da gitmek isteyenlerden bir dinleyicimiz. Efendim isteyen olursa biz buradan adresleri size gönderiyoruz. Yarın akşam saat 19'dan itibaren Gilin'de de olacak etkinliğimiz. Şarkı arasına gidip gelelim. O anda da gelen şifrelere bakalım. Tamam Kerim?
1: Genau. Dann machen wir jetzt eine Musikpause von Mustafa Djele und kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben.

0: İki geldik tekrar sizlerle birlikteyiz. TİDE Radyo burası. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Şimdi bir kişiyi aramak zorundayım ama hemen bir saniye Kerim'cim. Sen konuşurken ben hemen onu bir arayayım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Olur mu? Sen devam et. Arayıp direkt evet arıyorum. Şimdi çıkarsa onunla konuşacağız. Çünkü geçen hafta yani geçtiğimiz salı günü yayını biz banttan verdik Kerim'le birlikte ve bant yayını verince insanlar orada şifre vermeyeceğiz zannetmişler. Turgut. Şifre vermeyeceğiz. Turgut günaydın.
2: Günaydın Kazım abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. Tekrar. Şimdi biz bütün hafta canlı yayın yaptık. Bir tek salı günü banttan yayın yaptık. Orada boş müzik çalınca şifre verilmeyecek zannetmişler. O salı gününün şifresini millet toplayamadık ki diyorlar. Hep canlıyı dinlemeyeceksiniz. Bazen bant yayını da dinleyeceksiniz değil mi ama?
2: Evet, evet.
0: Ama şöyle yapacağım. Ben bugün yayın bitinceye kadar 29 dakikalık bir süremiz var. Ben giderim. Beni gönderin diyen bir dinleyicimize bu bileti hediye edeceğiz. Çünkü salı günkü şifreyi toplayamamış hiç kimse. Hep eksik geliyor.
2: Okay.
0: Tamam.
2: O zaman
0: anlat
2: şöyle
0: bize bakalım. Anlat bakalım.
2: Evet, o zaman şöyle yapalım. En azından hani birçok insan muhtemelen bilet almak istedi, kazanmak istedi. O zaman biz 3 bilet verelim. Yani 3 tane dinleyicimiz bugün arasın ve 3 bilet kazandıralım ki en azından hani sadece bir kişiye değil 2 kişiye daha o şansı vermiş olalım.
0: Ben ona karşıyım. Bugün 3 bilet vermeyelim. Bugün 2 kişiye verelim. Yarın da Kerim canlı yayında Helin'le birlikte olacak. Bir tane de yarın verelim.
2: Tamam, olur.
0: Tamam. Peki değişiklik yok değil mi? Kadro aynı. Sürprizleri ben açıklamıyorum. Sen de açıklamayacaksın tahmin ediyorum. Oraya gelen görsün
2: tabii,
0: diyorsun.
2: Yoksa sürpriz olmuyor.
0: Peki evet. Başarılar dileriz nice 25 yıllara kardeşim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, görüşmek üzere.
2: Tüm hamurku bekliyoruz yarın.
0: Eyvallah.
2: Sağ olun.
0: Kerim'ciğim şimdi bugün yes. İlk adını yazan iki dinleyicimize birer tane biletlerinin sevgili dostlar 99 euroluk biletlerin tanesi size güzel bilet hediye edeceğiz. Hiç fark etmez. Ha tabii ki Galatasaraylı olmazsa bizim için daha iyi. Galatasaraylılar zaten bilet alıp girecekler ama abi ben Galatasaraylıyım bilet alamadım bu sefer şansımı deniyorum diyenlere de bu bileti hediye edebiliriz. Adını soyadını yaz gönder hiç fark etmez. Sadece sohbet edip bu bileti hediye edeceğiz. İlk iki kişiye bugün.
1: Ja, tatsächlich waren wir diese Woche eigentlich komplett live, aber am Dienstag waren wir nicht live. Und viele haben tatsächlich die Passwörter uns zugeschickt, aber immer am Dienstag hat ein Wort gefehlt, beziehungsweise das Wort, was wir am Dienstag durchgegeben haben. Jetzt wollen wir euch natürlich nicht auf die Folter spannen und dennoch die Möglichkeit euch geben. Und wir haben gerade mit Turgut Dumann gesprochen, einer der Veranstalter vom morgigen 25-jährigen Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein, wo auch Mustafa Cicili vor Ort sein wird. Er hat gesagt, ihr könnt 3 Tickets einfach mal verlosen. Viele möchten dahin, viele haben euch gefragt. Deswegen werden wir es ja so machen, wir verlosen heute 2 Tickets an euch, also einmal einfach euren Vor- und Nachnamen uns schreiben und da habt ihr auch die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Je nachdem, wer natürlich als erstes schreibt, der gewinnt's auch. Und für morgen haben wir auch nochmal ein Ticket, also deswegen auch gerne uns morgen schreiben. Also 0177-977-27-27.
0: Ahmet abimiz yazmış Kaya Lahmacun'dan. İlk yazan benim diyor. Hayır siz değilsiniz efendim. Sizi tanıdığımız için maalesef o bileti size hediye edemiyoruz. Onu baştan söyleyelim kendisine. Tanıdıklarımız bize yazmasınlar efendim. Yani birebir oturup çay kahve içtiklerimizden bahsediyoruz. Biz sadece dinleyicilerin buraya gitmesini istiyoruz. Şöyle yapalım Kerim bir şarkı arasına gidelim gelelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim etkinliklerle Hamburg ve çevresindeki etkinlikleri de söyleyeceğiz. Bugün çok önemli bir maç var Kerim. Türkiye Fransa maçı var akşam. Çok zor bir maç. Öyle gaza gelip de yeneriz falan demeyelim. Şöyle güzel bir maç olsun. Seyir zevki güzel olsun. Çünkü Fransa dünya şampiyonluğunda hep adını yazdıran, Avrupa şampiyonluğunda hep adını yazdıran güçlü bir kadrosu var. Biz de son günlerde hatta son gittiğimiz dünya şampiyonasında başarısız olmuştuk. İnşallah bize moral kazandıracak bir futbol oynasınlar. Başka bir şey istemiyorum. Moralimiz yerinde olsun. Aliye isminde bir dinleyicimiz hayırlı cumalar diye yazmış. Dönüşte isterse Galatasaray biletini istiyorum diye yazmamış çünkü. İstiyorsa
1: yazmış mı? Yazmış ya, Ali Yavuz'un diye, yani soy ismini de yazmış şey.
0: Ha, yazmış, tamam.
1: Onun için yazmış yani.
0: Yaşlıyım ben artık. Yapma gözünü seveyim, üstüme fazla gelme.
1: Olmaz, olmaz ama abi.
0: Arayalım mı?
1: Olmaz.
0: Sen ara konuş direkt. Ben arayayım bu arada. Hadi.
1: Ara direkt.
0: Peki.
1: Ja, vielen Dank nochmal für alle Nachrichten. Wie gesagt, jetzt hat uns auch schon mehrere Zuhörer geschrieben. Wir machen jetzt einen Zuhörer kurz vor dem der Musikpause und ein Zuhörer nach der Musikpause. Der Kasim ruft ein Zuhörer gerade an. Aliye Uzun hat uns geschrieben.
0: Aradım. Günaydın Aliye Hanım.
3: Günaydın Kasım Bey.
0: Nasılsınız? Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
0: Yolda mısınız?
3: Maalesef evet, yine yoldayım.
0: Niye maalesef? Çalışıyorsunuz demek ki.
3: Evet, işten çıktım. Eve doğru gidiyorum şu anda.
0: Siz ne işiyle meşgulsünüz, öğrenebilir miyiz? Eğer bir sorun
3: keşke.
0: Efendim?
3: Servis yapıyorum. Target Frau.
0: Servis ne servisi yapılıyor? Anlamadım ki orayı.
3: Temizlik işinde.
0: Ha, orada çalışanların malzemelerini götürüp getiriyorsunuz. Doğru mu?
3: Aynen öyle.
0: Çok iyi. Çalışmak güzeldir. Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. doğum gününe siz katılmak istiyorsunuz değil mi?
3: İnşallah.
0: Peki, sizin adınızı hemen Turgut Duman'a gönderiyoruz. Aliye Uzun birinci kazanan dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Hayatınız hep böyle şanslı geçsin.
3: Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
3: Kolay gelsin size
0: teşekkür
3: de.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Hep dinliyorum sizi. Çok güzel yayın yapıyorsunuz.
0: Çok o kadar abartma. Bak Aliye, o zaman bozuşuruz. O zaman bozuşuruz. Kerim güzel yapıyor desen kabul ederim. Ben gıcık bir adamım.
3: Yok. Selda Bağcan'la kazandım. Yani dinliyorum sizi.
0: Bu arada bugün belli olacak Selda Bağcan konserinin belki bir ertelemesi olabilir tarihte. Onu biz size bildireceğiz. Tamam.
3: Tamam.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
3: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet Kerimciğim.
1: Aliye Uzun. Die liebe Aliye Uzun am Telefon. Sie hat das Konzertticket bzw. das Ticket für morgen vom Galatasaray Hamburg Verein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Aliye Uzun.
0: Peki.
1: Gazan abi, şimdi senin haberin yok.
0: Neyden?
1: Ama ben dün bir abimizle görüştüm. O da dedi ki, Kerim dedi. Yarın dedi dinleyicilerine iki kişilik güzel bir akşam yemeği hediye et dedi. Ben de dedim ki tamam.
0: Nasıl olacak dedi, o iş?
1: Nasıl olacak o iş? Çok kolay olacak.
0: Sen niye yayın öncesi bana söylemiyorsun böyle sürprizleri?
1: Ya, sorun yok ya, sürpriz. Köz Kapadokya Velensburg'dan bize bir iki kişilik 50 euroluk akşam yemeği hediye edildi.
0: Oo, ne güzel.
1: O yüzden biz de ne yapıyoruz biliyor musun?
0: Evet. Ben
1: de iddiaya girdim. Dedi ki hemen gelirler mi dedi.
0: Nasıl? Wilhelmsburg'dan bizi dinleyen varsa dedi. Hemen yazsın gönderiyor.
1: Hayır dedi. Ben de dedim ki bak bizim Leontes Ice Cafe var dedim. Onunla görüştük biz dedim. Öyle bir şey olmuş ki Kazım abi yayında işte 9.30'da bunu kazanmışlar. Onu 5 geçti dükkan önünde vermiş. Dedim ki bak öyle benimle iddiaya girme dedim. Bizim dinleyiciler 30 dakika yayın sonra geliyor kazandıktan sonra.
0: Gideriz abi
1: bu biz. Sefer tabii ki akşam yemeği olduğu için olmaz gidecek. Ama Köz Kapadokya'da güzel bir akşam yemeği yemek isteyenler.
0: Tam adresini biliyor şimdi, musun Kerim? Nerede? Wilhelmsburg'da merkezde mi?
1: Adresini şimdi güzel bir soru sordun
0: tamam,
1: ama.
0: Tamam. Wilhelmsburglular bilir ama değil mi?
1: Weringstraße 126. Aslında tanınmış tamam. Zaten bir
0: merkezde.
1: O yüzden merkezde.
0: Buyurun.
1: Bize şimdi adını soyadını
0: yazdı
1: yazan.
0: Yazdı bile.
1: Bak ben diyorum abi dinleyiciler hemen ama iki kişi gideceksiniz bak. İki kişi gideceksin. Yalnız
0: bugün akşam iki kişi ben giderim. Wilhelmsburg'da dinleyen dinleyicimiz varsa efendim bu hediye çekini de ona vereceğiz. Sadece Wilhelmsburg'lara özel ama şarkı arasından sonra çok uzun konuştuk çünkü şarkıya gidelim artık.
1: Ja, wir haben heute auch tatsächlich viele, viele Geschenke wieder für euch und das möchten wir natürlich nicht auf uns stehen lassen. Unter anderem bedanken wir uns dafür. Wir können jetzt heute tatsächlich ein Abendessen verlosen für zwei Personen im Wert von 50 Euro bei Köz Kapadokya. Vielen, vielen Dank fürs Bereitstellen, dass wir unseren Zuhörern so ein Geschenk auch geben können. ist wirklich nicht was Selbstverständliches meiner Meinung nach und deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Bereitstellen. Wer uns jetzt also schreibt, sein Vor- und Nachnamen, hat die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Eine ganz kurze Musikpause, danach kommen wir wieder für euch zurück und danach rufen wir den jeweiligen Zuhörer an.

0: Soyadınızı yazın lütfen. Herkes ismini yazıyor. Soyadınızı da yazmanız gerekiyor.
1: Sevgili salim ya.
0: Tide Radyo burası.
1: Olmaz ki sevgili halim ya.
0: Peki. Kerim.
2: Evet.
0: Görüyorsun değil mi yazılanları?
2: Valla ben şaşırdım yani yemek için mübarek.
0: Evet, dur bakalım dur sırayla arayacağız. Hepsini sırayla arayacağız. Yazdı. Peki arıyoruz bir dinleyicimizi efendim. Çıkarsa telefonda onunla konuşmak istiyoruz. Hangi bileti istedi? Bilet mi istiyor? Yemek çekimi onu bir öğrenelim öncelikle. Değil mi? Bugün gidilecek ya da yarın akşam Galatasaray Hamburg'da yani bilmiyoruz tam hangisine gitmek istiyorlar. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: İsminizi alabilir miyiz?
3: Fatma Temiz.
0: Fatma?
3: Fatma Temiz.
0: Fatma Temiz hanımefendi.
3: Efendim?
0: Ne istediğinizi yazmamışsınız. Galatasaray gecesine mi istiyorsunuz yoksa iki kişilik yemeği mi istiyorsunuz?
3: Yemeği istiyorum.
0: Ama Wilhelmsburg'da mısınız? Gidebileceğiniz mi bugün akşama?
3: Evet ben Wilhelmsburg'da oturuyorum. Hem iki cadde ötesinde oturuyorum.
0: Bak şansa bak. Peki kimle gideceksiniz?
3: Ben kız arkadaşımı götüreceğim.
0: Şahane.
3: Çünkü uzun süredir sizi dinleyemiyorum. Üç tane fıtık geçirdim.
0: Aa geçmiş olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Bugün tesadüfen açtım. Dinledim.
0: Şansa bak.
3: Evet.
0: Peki. O zaman Fatma Temiz. Bugün akşam nasıl yapacak Kerim? Fatma Hanım'a söyler misin? Oraya gidecek.
2: Gidecek, ismini söyleyecek. Ben radyodan kazandım diyecek. Onlar da ona göre zaten söyleyecekler tamam diye.
0: Peki Fatma Hanım afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Oradan Kerim'e resim atın WhatsApp'a. Kerim bunları yedik diye. Kerim çünkü çok seviyor kebabı.
3: Atarım.
0: Okey görüşmek üzere afiyet olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Fatma Temiz kazandı Kerim. Onu bildirirsen oradaki yetkililere. Çok teşekkür ederiz onlara da. Güzel bir şey oldu. Bu arada şey yazıyor. Ali yazıyor. Ali diyor ki Kazım abi ben de şimdi o zaman 10 tane lahmacun vermek istiyorum. Kerim'i tanıyoruz ona
2: onu
0: yok.
2: Onu bana
0: diyor.
2: Versin.
0: Hayır işte onu yazmış. Bak görüyor
2: musun? Hayır onu bana versin o zaman ya.
0: Ya ben seni götürürüm.
2: Abi herkes de benden şey yapıyor. Ya sen de zaten yemişsin lahmacunları.
0: Ben yemedim. Tövbe bak, de. Ben bütün beri, apartmana bak, dağıttım. Ali bak, çok getirmişti.
2: Bak şimdi ben çocukluğumdan beri korkarım bir yerim şişer falan diye. He. İnsan bir verir ya.
0: Tamam söz seni de götüreceğim.
2: Neyse yarın çorba içmeyi sen ısmarlarsın o zaman ben ne diyeyim yani.
0: Yine bak dönüyor dolaşıyor Esat abiyle beni kavga ettireceksin. Dönüp dolaşıp çorbaya gelme. Kızıyor Esat abi.
2: Abi Esat abi her şeye kızıyor ona bakarsan. Ya. Ne yapacağız şimdi?
0: Bilmem.
2: Her şeye kızıyor abi ya o.
0: Bayağı ne gidiyor yani. Esat abin onu da söyleyelim yani.
2: Niye?
0: Gezmeye gidiyor. Öyle yazmış.
2: Aynen, var huzur
0: dinleyemeyeceğim
2: var,
0: diyor dinleyemeyeceğim diyor. Dinleyemediğim için diyor sizi gerçi o dinleyemeyeceğim dediği gün mutlaka bir yerlerden dinliyor yani dijital radyosunu götürüyor internet üstünden bir şekilde dinliyor
2: hep de,
0: bizi.
2: Hep de sadece ondan dinler ha bazen diyorum ki bizim uygulamaya gir oradan dinle yok.
0: Aa doğru aslında.
2: Dedim dinlesene dedim ne Kerim, olur diye ölür müsün dedim ölürüm diyor.
0: Kerim şunu yapalım mı? Bundan sonra bizim uygulamamızın üstünden dinleyenlere hediye verelim. Bu arada Galatasaray Hamburg Derneği'nin bir kişilik bileti daha bekliyor efendim. Gitmek isteyen varsa yarın akşam adını soyadını yazsın. Diğer bileti yarın Helin'le Kerim birlikte verecekler.
2: İsmi ne kadar düşündün sen de öyle ya.
0: Bazen öyle oluyor. Şey ya? Yaşlanıyorum kardeş.
2: Abi ne yaşlılığı ya daha 19 yaşına girdin daha yeni. Ne alaka yaşlılık.
0: Yalandan kim ölmüş ki desene. He? Yalancı. Hadi bakayım söyle hemen arkasından Sezen Aksu çalacağım.
2: Ja, das war die liebe Fatma Temiz. Sie hat das Ticket, nächstes erstmal oder den Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dann beim Essen und liebe Grüße natürlich auch dazu. Viele haben uns das hier auch geschrieben. Vielen Dank. Wir müssen es erstmal dann auch nochmal so sortieren, wer jetzt für was geschrieben hat, weil durch zwei Geschenke mussten wir jetzt mal schauen, was wir jetzt genau wem vergeben. Viele haben natürlich fürs Essen extrem geschrieben, das war mir auch irgendwo schon bewusst, ne? In den jetzigen Zeiten, wo die Preise so gestiegen sind, ist das natürlich eine Möglichkeit, wo man viel Geld sparen kann. 0177-977-272-72 wäre morgen zum Mustafa Cicili Konzert bzw. zum morgigen 25-jährigen Jubiläum vom Gott sei Hamburg Verein gehen möchte. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Sezen Aksu söylüyor. Aşk'tan ne haber diyor. Hemen onun ardından biz burada olacağız. Kerim, bak senin bir grubun var. Bu grup hepsi birlikte buraya yazıyorlar. Çorbaya ben de gelirim diye. Çıldırtmayın beni.

0: Peki sevgili dostlar, bugün de yayının sonuna geldik neredeyse. Himmet Çektikçi abimiz Neşet Ertaş'ı sevgi saygı özlemle demiş. Bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Kerim, bir Google'den bir bakar mısın? Yoksa hemen bir Neşet Ertaş türküsüyle vedamızı yapalım. Baklavacı Turgay ilk ben yazdım diyor. Hayır efendim, siz yazmadınız. İlk önce Fatma Tilis hanımefendi yazdı.
1: 2012 senesinde maalesef.
0: Evet.
1: 25'te
0: mekanı
1: bizden
0: cennet ayrılmış. Olsun.
1: Evet. Çok önemli sanatçılarımızdan biri. Zaten Allah'a şükür bir şey çalmıştık.
0: Yolcuyu çaldık zaten.
1: Evet, yolcuyu çaldık. Yolcuyu çaldık. Ama şimdi de güzel bir Neredesin Sen.
0: Tamam, sıradakiyle gideceğiz Neşet Ertaş'ın bir türküsüyle. Sevgili dostlar, bugün, yarın ve pazar günü Didip Merkez Camisi'nde hayır çarşısı var. Gitmek isteyenlere duyurulur. Onun dışında İdil Hanım'la biraz önce görüşmüştük, biliyorsunuz. Onların Gilin'de de Gazino Altınova gösterileri var. Bugün akşam biz Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Taraftarlar Derneği olarak kendi dernek binamızda milli maçımızı izleyeceğiz. Herkese açıktır, gelebilirsiniz. Hiç sorunsuz bir şekilde maçlarımızı izliyoruz orada. Gelin ve birlikte maçımızı izleyelim. Yarın ise Galatasaraylı kardeşlerimizin çok güzel bir 25. doğum günü partisi olacak. Oraya da gitmek isteyenlere iki tane bilet var. Yarın sabah Kerim ve Helin canlı yayında sizlere bu bileti hediye edecek. Bu kadar benim bildiğim kadarıyla etkinlikler Kerim. Varsa etkinliği
1: bu
0: olanlar
1: biraz
0: göndersin.
1: Biraz dikkat edelim. Çünkü Lübeck'te de hayır çarşısı varmış tam bu hafta sonu.
0: Yok, bu buradaki bu, merkez canlısı.
1: Biliyorum ama Lübeck'te de varmış. Ha. O yüzden karıştırmayalım.
0: Yok.
1: Bu haftaki, yani bizim söylediğimiz Hamburg'daki.
0: Evet.
1: Ostermansweg 68'de.
0: Evet. Teşekkür ederim Kerim'ciğim. Yarın size başarılar dilerim.
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Bir gün olsun.
1: Sen de çorba içmeye gelirsin.
0: Aynen abi. Bak ya, beni çıldırtma ya. Radyo yayını yapıyoruz ya.
1: Abi ne var? Bir ben söylerim ya. Helin abla da biliyor beni ya.
0: Peki. Helin de yazıyor bir taraftan. Yazık diye yazmış sana. Bilmiyorum neden yazdıysa.
1: Bana yazık diye yazmaz o.
0: Ne bileyim, yazmış işte orada.
1: Yok,
0: ekranda herkes
1: yazmaz.
0: Okuyor. Ben de benim
1: ja, ganz kurz eine kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, dieses Wochenende findet ein Wohltätigkeitsbazar statt im Bosselsmannsweg 68 von jeweils 11 bis 19 Uhr. Das einmal dazu. Ansonsten findet morgen das 25-jährige Jubiläum vom Galatasaray Hamburg statt, wo auch unter anderem Mustafa Djedele mit dabei sein wird. Dazu kommt auch noch mit das Theaterstück, was wir am Anfang der Sendung durchgegeben haben. Also viele Veranstaltungen, und morgen sind wir mit der lieben Helen wieder für euch live. Also auch nicht vergessen, morgen uns einzuschalten. Ansonsten hören wir uns natürlich wieder am Montagmorgen wieder. Ich wünsche euch ein wunderbares, schönes Wochenende. Carsten, verabschiede dich auch kurz, dann mache ich es auch ganz kurz.
0: Ne geliyor?
1: Neşet Ertaş, neredesin sen?
0: O mu bu çaldığımız?
1: Peki. Evet.
0: Peki. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın.
1: Direkt anlıyorum. Evet. Buradan da Hüseyin Duman hocama sevgilerimi gönderiyorum.
0: Eyvallah. Görüşürüz.
1: Und das war's von uns. Morgen punkt mal nur. Nicht vergessen uns einzuschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss, tschüss. Neşet Ertaş mit Wo bist du, Liebes?
0: Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Vay be Neşet Baba.

0: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
1: Selam Arif. Almanya Abir Otobanı'ndan sevgiler.
2: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
3: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre, cillop gibi, yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Ki bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, İyi misiniz? Madem programın çok çok başındayız, hemen şöyle bir halinizi, hatırınızı sormuş olalım. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Ki kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Canım kardeşim, bugün de artık oyuna başlıyoruz. Biliyorsunuz siz hepiniz ben tek abi. Yine burada tek başıma konuşuyorum. Bir de şey diyorlar ya, oğlum kendi kendine konuşana deli derler falan diyorlar. Bir şey söyleyeceğim arkadaş, hakikaten söylüyorum. Zaman çok değişti, devir çok değişti. Bu devirde kendi kendine konuşana deli değil, aksine hakikaten söylüyorum, akıllı derler ya. Yavrum bak etrafına, kime neyi anlatacaksın, gerçekten söylüyorum yani. Ki bu kendi kendine konuşma durumu benim süre

0: yüzümüze bakan yok kurban olurum.
1: Artık nereme bakıyorlar onu da bilmiyorum tabii de. Belki... Canım kardeşim, bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Sloganlardan birisini bulalım önce. Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip üngür üngür ağlatacağım ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Canım kardeşim ki biz bunu hakikaten söylüyorum yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz sizler için yapıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Genç, kendin için ayırdığın zamana mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi hiçbir şey sokma ki. Yok be oğlum Arif Güven bu imkansız deme. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Ne güzel gaza getiriyorum deme size. Çünküsü... Vallahi söylüyorum yani programdan önce gelen mesajlara bakıyorum. Siz de beni gaza getiriyorsunuz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Beni eleştireceğiniz zaman beni çok sevdiğinizi söyleyerek bu cümleye başlamayın olur mu? Yani tabii canım. Çünkü bazen böyle mesajlar geliyor. Seni çok seviyorum ama geçen gün. Ne geçen günü? Az önce seni seviyorum dedin. Yalan mıydı yani? Teşekkürname kısmı. Dur. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden kurban olduğum çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Tabii ki de klebe kahraman arkadaşlarımız. Onlar malumunuz programın olmazsa olmazları. Teşekkürler. İyi ki oradasınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. Ki anlatacağım sosyal medya adreslerini birazdan vereceğim. Mutlu olalım dostlar. Vallahi söylüyorum. Bir de benim tezim şudur. Bazen böyle sosyal medya adresleri deyince geziyorum abi. Diyorum herkes gerçekten Twitter'da gözüktüğü kadar bilgili olsa. Ne bileyim abi Facebook'ta gözüktüğümüz kadar iyi niyetli olsak. Tabii canım. Ya da Instagram'da gözüktüğümüz kadar pozitif olsak. Hakikaten söylüyorum. Dünya tadından yenmez ya. Sonra diyorum ki ya herkes TikTok'ta göründüğü gibi olursa. İşte o vakit vallahi söylüyorum. Tövbeler olsun abicim ya. Bir tık yine TikTok'lara baktım da. Şimdi bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Çok klişe radyo söylemlerinden birisidir biliyorsunuz. Sevgili dinleyenler, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin demeyeceğim. Gidin yüzünüzü yıkayın, sırtınızı çiğnetin, belinizi kütürdetin, bir şey yapın ama kendinize gelin. Malum çünkü gün başladı abi. Tabii canım. Kurban olduğum, bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette radyonuzda.
2: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
3: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
4: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
5: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
6: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
7: Arif Güven Showtime.

0: açın yolu sevgili dinleyenler. Gençlik, kurban olduklarım, hep söylüyorum bunların simülatörleri, ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Elbette Arif Güven Showtime WhatsApp numarası mevcuttur. 0530 071 43 55. Haydi bir daha. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, ki ilerleyen dakikalarda daha böyle bir faal şeklinde elbette kullanacağız. Aynı zamanda birazdan bir yoklama gelecek. Bakalım neredeyiz? Canım kardeşim, kimler bugün de bizle birlikte? Kemik kadro hazır mı? Son racıma. Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Canım kardeşim, Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmasak da elbette beğeni sayfamız mevcuttur. Arif Güven Showtime yazdığınızda o da çıkacaktır. Twitter @Arif Güven. Twitter @Arif Güven. Buyurun. Başlayalım canım ciğerim. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Abi seni internetten dinliyorum. Kurban olduğum, beni benden dinle ya. Beni benden dinle abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Bu aralar vallahi söylüyorum yani, her şey şey deriz ya işte, hani zamanında güzel, her şey yerinde güzel. Canım kardeşim, özellikle piyasanın durumuyla ilgili, artan fiyatlarla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Bak neyse ya, sonra alırım dediğim bir şeyi sonra alabilmek artık vallahi söylüyorum söz konusu bile olmuyor yani. Hani o anı aldın aldın abi. Bizim radyo programı gibi. Şu an dinledin dinledin abi. Muhtemelen sadece bana değil, tahmin ediyorum ki sonradan keşke alsaydım pişmanlığı birçok insana herhalde bu aralar geliyor yani. Yine bir benzin diyeceğim. Şehir halindeki bütün herkesin bir beti benzi atacak. Arabaya vallahi söylüyorum ya, yakıt mı alıyorsun, yedek parça mı alıyorsun belli değil yani. Zor. Dur oğlum dur. Haberlere birazdan bakarız. Biz şimdi şöyle bir yoklama yapalım. Afyonkarahisar'la başlayalım şöyle de. Selam patron, bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun. Adana, eyvallah canım kardeşim. Silifke'den selamlar abi. Eyvallah. Geldim. Kral hoş geldin, iyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alalım. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Belçika'ya selam olsun dostlar. Bu ne, dur bakayım. Arif'im, kurban olduğum. Mehmet Ali abim. Çok çok teşekkürler. Bak vallahi toplanmışız yine ya. Bu ne? Londra'dan sevgiler. Kapadokya'dan selamlar patron. Recep'im, canım kardeşim, teşekkürler. Buyurun. Eskişehir burada. Eyvallah. Bornova selam olsun. Selam olsun dostlar. Bu neydi? Bazen şey söylüyorum ya. İşte Arif Bey falan diyorlar. Ya diyorum canım kardeşim, sokak esprileri yapan bir adama niye bey diyorsunuz yani? Biz sıkı fıkı olalım. Bununla istilerden herhalde gelmiş. Tıklasana şuna bir.
1: Selam Arif. Heh. Almanya Frankfurt'tan Laz Mehmet. Samimiyetten dudak dudağa gelmeyelim. Her türlü seninle varım kardeşim.
0: Dudak dudağa gelmediğim sürece sıkıntı yok. Canım benim ya. Hoş geldin. Var abi var. Bir dünya mesaj var. Arif abi, programa girerken kullandığın ne bu? Ayakkabının sesi çok güzel geliyor. Versene bir fotoğraf çektirelim. Bu ne? 71 Cüneyt'im ne? Bakayım. Programa girerken kullandığın ayakkabı. Ha, jingle'ın başındaki. Evet. Sanki tövbe yarabbim ya. Topuklu ayakkabılarla programa geliyormuşum değil mi? Vay be. Arif'im, 20 yıldır seni radyodan dinliyorum. Radyonun zevki bir başka. İyi yayınlar. Ay kurban olurum ya. Ömer abicim çok çok teşekkür ederim. Vallahi sevgili dinleyenler. Hemen de şıvarıyorum. Manisa'dan Salih. Buradayız abi, seviliyorsun. Canım kardeşim benim, hoş geldiniz. Buyurun. Bursa İnegöl burada. Ünye'miz var. Yalova'dan bir fotoğrafımız vardı. Canım ciğerim, bulabiliyor muyuz? Birazdan peki bakarız. Hayırlı işler abi. 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Geldim bile be. Buradasın bile be. Buyurun. Hayırlı işler herkese. Ala'dan. Sendeyiz. Özgürüm. Kurban olduğum. Hoş geldin canım ciğerim. Vallahi söylüyorum. Kemik kadro toplanmışız ama daha bir dünya mesaj var ve hala yeni yeni mesajlar akıyor abi. Bu ne? Tıkla bakayım bir. Ses kaydı mı? Ver bakayım bir.
2: Ben Birşen Hamburg'dan. Cumartesi geliyorum Türkiye'ye, duman edeceğim. Sen gene devam et şova. Ben geliyorum.
0: Haydi. Şimdiden kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun inşallah, ki Almanya'dan evet bir şan yollamış. Canım ciğerim, birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı zamanda olabiliyorsa bir tık da böyle bir haber başlıklarına bakacağız, ki bugün bir dünya haberimiz var. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın.
3: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
4: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
5: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
6: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
7: Arif Güven, Show Time.

0: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
1: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
2: Valla.
1: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler Tuzla İstanbul.
2: Çanakkale Bigadan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
4: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
10: Selam Arif. Bu da Silivri'den Somurta köyü. Doğadayız, baş başayız.
11: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
12: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: ben mi sen mi kardeş kardeş beraber?
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Nevzat'ım, canım ciğerim, çok çok teşekkürler. Kral, 3 tane helal olsun haberi yolladım. Seç beğen al. Allah razı olsun. Bakayım bakayım, bu nedir? Bergama'dan sevgiler Oğuzhan. Kurban olduğum, teşekkürler. Ay canım kardeşim de benimle birlikteymiş ya. Bomba gibi bir günün olsun inşallah. Utkucuğum. Kurban olduğum güzel insan. Çok çok teşekkürler. Selamlar paşam. Almanya'dan sevgiler, saygılar. Ömer'im, muhabbetin bol olsun demiş. İnşallah inşallah. Buyurun, Düzce'den selamlar abi. Çanakkale Biga burada. Eyvallah, kurban olduğum. Balıkesir Bandırma. Side. Manavgat. Eyvallah ya. Teşekkürler, geçtik valla. Patron. Dört gözle bekledik valla. Nereden? Yozgat'tan. Teşekkürler. Tokat. Merhaba. Mardin'den selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Bugün de iş yerinde seninle birlikteyiz. Bir şey vardı. Kısa bir video vardı. Nereden? Seyir halinde. Nazilli miydi abi? Onu bir bulabilirsek ki. Sesler de gayet temiz geliyordu zaten. Bakayım. Selamlar Arif'im. Olmazsa olmazım. Aşkın Nazlı'ya da selamlar. 638 İbrahim abimiz. Evet. Bakayım bakayım. Londra'dan aşkın. Sayende güne... Ay kurban olurum ya. Seni yeni keşfettim. Aa hayırdır ya. Beni yeni mi keşfettin? Ne oldu? Yoğun bakımda mıydın? Bitkisel hayatta mıydın? Ama neyse, bir şekilde keşfetmişsin, aramıza hoş geldin. Ben şey olsun istiyorum ya. Bak herkes hani böyle bilsin istiyorum. Oğlum bak, bir radyocu var. Biliyorum be oğlum, Arif'ten bahsediyorsun sen. Hani böyle olsun istiyorum. Lüleburgaz'dan, biyotek laboratuvarından selamlar. Video mu bu? Değil. Fotoğraf. Ben Hayriye. Çok çok teşekkürler. Merhabalar. Bakayım. Düzce burası, kurban olduğum. Seyir halinde şu anda. Teşekkürler. Düzce'ye selamlar olsun. Bakayım. 6096 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Selam Tokat'tan. Mercedesçi Bekir Usta. Arif'im, adam kelimesinin lügattaki karşılığı sensin. Allah razı olsun ustam. Gençlik. Gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür diliyorum. Hızlıca geçmek durumundayım. Hatay'dan selamlar abi. Selam canım kardeşim. Kurban olduğum. Merhabalar Ali ben. Selamlar. Bu ne? Manavgat Emine ben. Merhabalar. Programınız çok... Aa, bak bir şey söyleyeceğim. İlk defa yazan insanlara katten söylüyorum. Benim için bir tık daha böyle diyorum ki aa, yani şaşırıyorum. Programınız çok eğlenceli, keyifli. Teşekkürler ya. Vallahi söylüyorum. Ama diyor ki teşekkürname kısmına bir de şu ev hanımlarını eklerseniz çok mutlu olurum. Peki o zaman nereden geldi? Manavgat'tan Emine. Bütün ev hanımları da buradan selam olsun. Kolay gelsin. Çünkü hakikaten söylüyorum, onların işleri de çok zor. Düzce'den selamlar. Eyvallah, kurban olduğum. Bir fotoğraf. Sevgili dinleyenler, bu oy oy oy oy oy. Valla bu mesajları çok bitirebilecekmişiz gibi gelmiyor bana. İlk defa yollamış. 2382 telefon numarasının son 4 rakamı. Bakalım bakalım bakalım. Merhabalar. Hatay'dan selamlar. Frekansınızı bulamıyoruz, söyler misiniz demiş. O kadar hazırcı olmayın. Bir böyle bir araştırın. İçgüdüsel olarak bunu hemen söylemiyoruz. Şaka bir yana. Dur bakayım, Arif Güven. Çok çok teşekkürler ya. Yaz beni de yoklamaya. Nereden bakalım? Merhabalar Ertan ben demiş. Bir yıldır sessiz dinleyicim. Hoş geldin, kurban olduğum. Bir fotoğraf var. Teşekkür ediyoruz fotoğrafı yollayan arkadaşımıza. Merhabalar abi. Ben Yılmaz. Yılmaz'ım, kurban olduğum. Bakalım, merhabalar. Aykut, dinlemedeyiz. Teşekkürler. Gruba nasıl katılacağız? Ne grubu oğlum la? Ne grubu? Grup dediğin işte, gelmişsin zaten. Ha bak buradayım. Adana Demirspor'un hastasıyım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Sadece bir fotoğraf var diyecektim ki başı da varmış. Merhabalar, Manavgat'tan Gazi Polis Mustafa. Göstermesek de yaş 50. Aa bir şey söyleyeceğim. Hiç de 50 göstermiyorsunuz. Gerçekten söylüyorum. Fotoğrafını yollamışlarım abicim de. Hiç böyle mümkün değil abi. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Tokat'tan Fatih selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Bakayım. Merhabalar. Mersin'den Galip. Yoklamaya ben de varım. Nasılsın Arif? İyi misin? İyiyim, kurban olduğum. Teşekkürler. Bakayım. İlk defa mesaj yollamış. Merhabalar. Londra'dan selamlar. Öyle olsun. Yalnız bu mesajlar bitecekmiş gibi durmuyor. Gençlik patır patır gelmeye devam ediyor. Çayırova'sından Sedat. Ben de buradayım abi. Yoklamaya ben de yaz. Eyvallah. Bugün bayağı bir kalabalığız gençlik. Bakayım. Hoş geldin. Adana'dan selamlar. Kurban olduğum canım Adana. Bu nedir? Londra'dan aşkın. Eyvallah. Çok uzun uzun böyle programla ilgili sağ olsunlar. Bizimle ilgili iltifatlar da var da bunları hızlıca geçiyorum canım kardeşim. Sıkılmayın diye. Bir videomuz var. 9 saniyelik. Bakayım. Burhaniye'den selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Arif Güven Show Time. Hayırlı günler diliyoruz. Takipteyiz. Bakayım. Thank you. Arif Güven krizim tuttu. Açtım dinliyorum. Eyvallah. Selam abi. Keşan'dan Kudret ben abi. Teşekkürler Kudret'im. Bakayım. Sadece gülücük gülücük gülücük. Niye istinaden bilmiyorum. Bak geldi. Abi gençler bilmez. Eskiden Arif Güven yoktu. Halimize şükredelim. Eyvallah canım ciğerim. Selamlar. Baba ilk defa Van'dan bana mesaj geliyor. Vallahi söylüyorum ilk defa abi. Selam Van'dan Eşref. Eskiden huzur vardı Arif'im. Eyvallah ya. Evet günün konusuyla alakalı da yollanmış. Çiçeğim artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Ben boşuna söylemiyorum. Sizden gelen mesajları okurken vallahi söylüyorum. Ben ağlıyorum. Anam ağlıyor. Oturup birlikte ağlıyoruz yani. Ha mutlu muyuz? E tabii ki sonuna kadar mutluyuz. Buyurun. 380 Nazan Dünze'den selamlar. Gençlik artık hani bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çünküsü burada ışıklarımız yanıp yanıp sönüyor. Minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra haber başlıklarıyla Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
2: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyorsun.
3: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
4: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
5: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabaya çamura sapladım abi.
6: Arif Güven Showtime.

0: Sevgili dinleyenler, yayındayız. Ben göbeğim ve diğer vücut aksanlarım. Tabii canım. Bu ne, dur bakayım. Kalabalıklaştık, sıra bana zor geldi. Evet ya. Burada talep çok, dediğimiz gibi. Dışarıda abi gram ilgi yok, yemin ediyorum ya. Tabii canım. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Gezegende ne oluyor diye bitiyor. Bugün hangi haberleri seçmişiz? Şöyle bir bakalım canım kardeşim. Haberler. Buyurun. Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı. Aldığı yolcuları da dolandırdı. Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmek istemesi üzerine fırsat bilerek yolcusu olduğu taksiyi kaçırıp 3 gün boyunca abi bildiğin taksicilik yapmış canım kardeşim. Ve aynı zamanda arabasına binen müşterileri de dolandırmış. Bakarız, kurban oluyorum, bakarız. Bu tam anlamıyla hani şey diyorlar ya, gerçek korsan taksi işte bu arkadaşlar. Tabii canım. Buyurunuz. Maalesef arkadaşım, sevgili dostum, memleketin olmazsa olmazı hırsızlık haberleri. Biz olmasa keşke diyoruz ama var. Abdest alacakmış gibi yaptı, muslukları çaldı diye böyle bir haberimiz var. İstanbul Kağıthane'de iki tane hırsız girdikleri camide abdest alacakmış gibi yaparak şadırvanlardan 21 adet musluk çalmışlar. Bakarız dediğimiz haberlerden birisi. Abi camide bunu yapmayın bari ya. Hani niyet ettim şadırvan musluklarını çalmaya diye böyle bir şey yapayım. Tabii canım, önemli olan niyet canım kardeşim benim. Anlatırım. Sadece bizde olup bitenlere değil, dünyada olup bitenlere bakıyoruz. Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti. Şöyle bir manzara var, şimdi videosu da var bu haberin. Böyle bir dükkanın önü ya da manavın önü, bilmiyoruz şimdi ne dükkan olduğunu ama işte meyve sebze satılıyor. Abla meyve sebze satarken birisi yanlışlıkla donk diye kaldırıma çıkıyor ve ablaya da çarpıyor. Abla da yere düşüyor ve kalkıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yine alışverişine kaldığı yerden devam ediyor şimdi. Muhtemelen hani bizde olsa felsefe şu olabilir canım kardeşim, araba çarpmış olabilir ama hani bugün almazsam yarın daha pahalıya alacağım diye kalkıp hemen alışverişe devam etmiş olabilir. Anlatırım kurban olduğum. Nedir bu bakalım? Çağlayan'da, evet ya, bunun da görüntüleri var canım ciğerim, hep söylüyorum, gerginiz, asabiyiz, insanlara karşı tahammülümüz yok. Bir de bir nevi hani böyle şimdi memleketten haberlere mi bakıyoruz, Teksas'tan sıradan bir gün mü diyoruz? Çünkü bak görüntüleri de var. Çağlayan'da bir kişi şöyle bir şey oluyor şimdi. Bak yolun ortasında zınk diye arabayla duruyor. Trafiğin ortasında arabayı durduruyor. Arabasından gayet sakin bir şekilde iniyor. Artık hani daha önceden ne gibi husumetleri oldu bilmiyorum ama bir iş yerine bildiğin abi 3 el ateş ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi arabasına biniyor ve devam ediyor şimdi. Fakat bu arada şimdi çarşı içinde böyle bir şey olduğu için de insanlara bakıyorsun canım kardeşim. Yani diyorsun günlük sanki böyle rutinmiş gibi davranıyorlar. Dedik bu Çağlayan'da alışılmış bir durum mu? Ama en bombasını söyleyeyim şimdi size. Empati yapıyorum canım kardeşim. Çünkü şöyle bir görüntü var orada. Şimdi adam yolun ortasında durunca, trafikte yolu kapatınca da arkasındaki araç, bir tane böyle bir araç geliyor. Mesela o da hani niye durdu diye adama böyle bir korna basıyor. Şimdi empati yapıyorum ben abi. Gidiyorum böyle bir yolda. Velhasıl birisi duruyor önümde, zınt diye duruyor, üstelik de hiç durulmayacak bir yerde. Ben de haklı olarak hani niye durdum burada deyip bir de arabadan iniyor. Kornaya basıyorum. Fakat sonra bir bakıyorum ki baba, adamın elinde silah var yani. Şimdi arkada duran böyle bir transporter, öyle söyleyelim. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Araba durunca şimdi arkada korna çalan bu transporter'daki şoförü çok merak ediyorum. Yani şimdi o olayı görünce ne hissetti? Lan çünkü adam bir anda kornaya basıyorsun, zınt diye arabadan iniyor elinde silahla. Sonra gidiyor dükkana, 3 el kurşunu sıkıyor abi. Ondan sonra arabasına biniyor, devam ediyor. Muhtemelen hakikaten söylüyorum, o transporter'ı kullanan ben olsaydım. Vallahi bak hemen orada ya. Hemen orada böyle bir şükür namazı kılardım yani. Tabii canım. Ya adam kısa silahı bana doğru çevirse ya. Allah diyorum yani. Anlatırız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. ATM'de unutulan 10.000 TL'yi bankaya teslim etti diye böyle bir haber var. Evet. Yavrum nasıl unutuyorlar? Hakikaten söylüyorum. Ben bak 100 liranın üstünde para çekecek olsam yanımda adam götürüyorum ya. Unuturum diye. 10.000 TL nasıl unutulur ya? Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 yıllık çiçekçilik yapan 57 yaşındaki Mehmet Gürpınar. Kredi taksidini yatırmak için 18.45 liralarında diye haber böyle gidiyor. Şimdi bulan da var. Ya bulan var derken hani parayı sahibine teslim edenler de var. Ama yani hiçbir şey yokmuş gibi davranan da var. Bak şimdi. Bir manzara daha var. O da şu. Ataşehir'de şimdi bir abi bir dükkandan çıkıyor. Fakat belli ki cebine çok böyle hani sağlam bir şekilde koymamış. Böyle bir deste para düşüyor ki 15 bin TL'ymiş canım kardeşim. Evet. Abi düşündüğünün yani parayı düşürdüğünün farkına da varmıyor. Yoluna kaldığı yerden devam ediyor. O arada tam arkasından gelen böyle bir tane bir abla var. Yerdeki parayı şöyle bir buluyor. Ve yerdeki 15 bin TL'yi alıp arkasına bir bakmadan kayıplara karışıyor. Gözün ah be. Sonunda zeki biri çıktı işte yani. Fakat bir yandan da işte hani güvenlik kamerası görüntüleri var mıdır yok mudur şeklinde böyle bir şaibe yaşıyor yani. İşte hani parayı işte dükkana götürmekle parayı alıp oradan sıyrılmak arasında böyle belli ki bir vicdan muhasebesi yapıyor. Fakat söyleyeyim bu vicdan muhakemesi bu ablada görüntülerde gördüğümüz kadarıyla çiçeğim 3 saniye falan sürdü yani. Ben bununla ilgili anlatmıştım ya. Şimdi bak parayı bulup işte sahibine teslim eden de var. Hiçbir şey yokmuş gibi alıp giden de var. Canım kardeşim demek ki benim rüyalarım bilinçaltı derler ya. Benim rüyalarımda böyle bir şey gördüğüm için benim bilinçaltım bu. Alışveriş merkezindeyim. Ben daha önce bunu anlatmıştım. Rüyada alışveriş merkezindeyim. Canım kardeşim birisi para düşürüyor. Şimdi o parayı bulduktan sonra hani ya bu parayı düşüren var mı diye sormuyorum bile bak. Hiç gıkımı çıkartmıyorum. Parayı cebime atıyorum. Sonrasında bir abi geliyor diyor ki ya burada diyor para düşürdüm gördün mü diyor. Görmedim diyorum yani. Bu rüya. Ama dedim oğlum bak senin bilinçaltın buymuş oğlum Arif Güven. Tabii canım. Benim felsefem şu olacak. Şimdi yolda para bulsam vallahi söylüyorum yani. Alır mısın oğlum Arif Güven? Evet alırım yani. Felsefem şu olur benim. Lan ben bunu almasam başka biri alacak olur yani. Meblağ küçükse. Ya onu da uğur parası olsun diye alıyorum vallahi söylüyorum. Gençlik nasıl bir adamla baş başa olduğunuzu bilin. Canım kardeşim şimdilik bu kadar haber başlıkları yeterli olmuş olsun. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax biliyorsunuz sebebini. Çünkü bir o kadar da zamanımız var abi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abim.
3: Bugün ben yarın sen. Her gün birimiz bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz.
4: Sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
1: Arif Güven Show Time.

0: santimine. Unutmasın 15 sene. Aa, dersen güle güle. Naş naş naş.
1: Ay.
2: Selam Arif. Heh. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
3: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul olurum. Tuzla'dan.
4: Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
5: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
6: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
7: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
6: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
8: Burası Mersin Silifke.
6: Mersin Silifke.
8: Konya Karayolu.
6: Konya Karayolu.
8: Çalışırken seni dinliyorum.
6: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
9: Arif Güven. Showtime. Arif Güven Showtime.
10: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
9: Arif Güven Showtime.
11: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
12: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif abi. Acı Peyam'dan Alaaddin'e mermer götürüyoruz. Kısa mesafede olsa seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
10: Selam Arif Güven. Antalya merkezden Konya altına gidiyorum.
11: Selam Arif. Her sabah okula giderken seni kesinlikle dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
12: Selam Arif. Ben Adi Kardelen. Şu an odamdan mutfağa gidiyorum ve seni de yanımda götürüyorum. Kahvaltılarımın vazgeçilmez olduğunu çok çok öpüyorum.
13: Arif, şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye gidiyoruz. Bize her yer Trabzon!
14: Selam Arif abi, şu an Isparta'dan Konya'ya doğru yol halindeyim. Birazcık trafik var ama ona rağmen seni çok seviyoruz ve takipçiniz abi. Selamlar.
7: Arif Güven Showtime.
15: Malkoç dayımla İpsala'dan Edirne'ye gidiyoruz. Titrettin bizi, titrettin Arif abi. Titrettin bizi, titrettin Arif abi.

haberle başlayalım. Şöyle bir bakalım. Şu habere bir bakalım canım kardeşim. Hukuk bitirip savcı oldum diyerek ailesini kandırdığı sahte savcı kimliği kullanınca yakalandı diye böyle bir haber var. Babacığım ne cesarettir ya. Hakikaten söylüyorum. Nedir hikaye? Samsun'da hukuk fakültesini bitirip savcı olduğuna dair ailesini kandıran genç sahte savcı kimliğini resmi dairede kullanınca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan genç çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Hikayemiz Çarşamba ilçesinde geçiyor canım kardeşim. Burada ikamet eden 24 yaşındaki K.G. ailesini üniversite sınavına girerek İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığını ve yıllık 15 bin lira ücret ödenmesi gerektiğini söylüyor. Ailesini böyle kandırıyor. Aile de çocuklarının okumasına destek olmak için 4 yıl boyunca para gönderiyor. 4 yıl boyunca hukuk fakültesini okumuş gibi İstanbul'da ailesinin gönderdiği paraları yiyen K.G. hukuk fakültesini bitirip hakimlik savcılık sınavına girerek sınavı kazandığını söyleyip ailesine karşı yalan söylemeye devam ediyor. Yazık anneye, yazık babaya, yazık, yemin ediyorum ya. Sınavı kazanıp savcı olduğuna dair ailesini inandıran K.G. yine ailesini inandırmak için kendisine bir de sahte savcı kimliği çıkartıyor. Ailesi savcı olduğunu sandıkları oğullarına bir de mükafat olsun diye araba da almışlar. Bütün bu yalanlar K.G.'nin kız arkadaşının İşkur üzerinden bir iş yerinde çalışmak istemesi üzerine yaşanan sıkıntıyla ortaya çıkıyor. Samsun Çalışma ve İl Kurumu İl Müdürlüğü'ne gitmesiyle her şey patlak vermiş. Kız arkadaşının sıkıntısını çözmek isteyen K.G. kendisini savcı olarak tanıtıp sahte savcı kimliği gösterince burada bulunan kurumun avukatının kendisinden şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine yakayı ele veriyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.G.'nin üniversite sınavını hiç kazanmadığı... Hukuk fakültesini okuyup savcı olmadığını öğrenen ailesi büyük şok yaşıyor. Hakikaten büyük şok ya. Araba da gitti, araba da almışlar çocuğa. Suçunu itiraf eden K.G. resmi belgede sahtecilik suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.G. bu arkadaş demiş ki herhangi bir üniversiteyi kazanmadım. Aileme İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığımı ve yılda da 15 bin lira ücret ödenmesi gerektiğini söyledim. Ailem buna razı gösterdi. Ben de İstanbul'a gidip bir arkadaşımın yanında 4 yıl boyunca yattım kalktım diyor. Geçimi ailemin gönderdiği paradan karşıladım. Samsun'a dönünce aileme hakimlik sınavına girdiğimi, hakimlik savcılık sınavını kazandığımı ve stajımı da Samsun'da yaptığımı söyledim. Onlar da bana bir belge göstermem gerektiğini söylediler. Ben de onları inandırmak için internetten savcılık kimliğini araştırdım ve kendime diyor kimlik yaptım. Ne güzel değil mi? Sen yıllarca okuyorsun, arkadaş internetten şak bir tane bir örnek çıkartıyor. Tabii canım. Bu kimliği hiçbir yerde kullanmadım ve kimseye de diyor dolandırmadım. Suçlamaları da kabul etmiyorum demiş. Vay diyorsun be. Hayatın yalan dedikleri işte bak bu arkadaş herhalde. Tabii canım. Ha? Vay be. Bir arada bir abla vardı, hatırlıyor musunuz? Bir kız vardı, o da işte Oxford'da okuyorum diyerek yıllarca ailesinin parasını yemişti. E bu da böyle bir şey olmuş ya. Baba hani bu ne rahatlık ya. Bazen bana şey diyorlar ya, abi çok rahatsın falan diyorlar. Baba rahatlığa bakar mısın ya? 4 yıl boyunca 15 bin TL bu, her ay ailesinden alıyor. İstanbul'da arkadaşının yanında yatıyor kalkıyor. Bu arkadaştaki bu rahatlık ne olacak gençlik? Vallahi söyleyeyim, çok geniş bir arkadaşmış. Yani Konya Ovası gibi bir arkadaşmış. Var, kurban olduğum var. Bak hatta buradan yola çıkarak böyle günün konusunu da dostlarımıza verebiliriz. Hani normalde bir sonraki anonsta veriyordum ama şimdi verebilirim. Belki de çocuk hakikaten söylüyorum yani.

0: vallahi söylüyorum, ben de avukat olmak isterdim mesela. Yani hani şimdi bu sürekli filmlerde görüyoruz ya, işte karşı taraf bir şey söyleyecek olduğunda hemen tak diye araya giriyor, böyle ağız dolusu şey diyor, itiraz ediyorum diyor ya mesela. Hani valla bak, sırf bu kelimeyi kullanmak için bir kere de olsa böyle bir avukat olmak isterdim ya. İtiraz ediyorum sayın hakim falan demek isterdim yani. Ay ay, bana çok karizmatik geliyor çünkü. Valla söylüyorum. Velhasıl günün konusu bu olsun. Hayatta bir kez de olsa yapmak istediğiniz meslek. 0530-071-4355. Belli ki bu arkadaş, az önceki haberdeki arkadaş, savcı olmak istemiş, hakim olmak istemiş ama olamayınca da böyle bir yola başvurmuş. Velhasıl vardır bakalım arkadaşlarımız, ya bir kere de olsa, bir gün de olsa şu işi yapmak istiyorum dediğiniz ne var? Olabiliyorsa sadece ve sadece Arif Güven Showtime WhatsApp numarasından rica ediyorum. Her yerden geldiği zaman yetişemiyorum. 0530-071-4355. Dediğimiz gibi Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini, aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
2: Arkadaş seni dinledim, nalet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
3: Arif Güven Show'da.

0: Güven Showtime. İşler sarpa sardığında malumunuz Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda. Bakayım. Havasına, suyuna, taşına toplanan hangi haber? Öyle mi peki? Bu arada günün konusunu dostlarımıza verdik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da mesajları yollamaya başladılar bile. Babacığım bir günde olsa ya, şu işi yapmak isterdim dediğiniz ne iş var abi? Ne meslek var öyle söyleyelim. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Birazdan bakacağız. Sağ olun, var olun. Bu arada programın formatıyla alakalı haberler de yollanıyor. Araştırma sonuçları da var. Çiçen, biz bunu bir kere bir denk geldim diye biliyorum ben ama bir daha yollamışsınız ya. Çocuğum ona bilim adamları. Dediğim gibi dünyanın meraklı melekleri onlar kardeşim. Sürekli bir şeyler buluyorlar. Bir insanın karakteri 3 yaşına kadar belli oluyormuş. 3 yaşına kadar ne gördüğünde karakterin oluyor abi. Yani 3'ü kimse hatırlamıyor ki ya. Yani altına bağlanan bezden ders mi çıkarttın? Biberonun hayat bakış açını mı değiştirdi? 3. Hatırlamıyorum bile ben 3'ü ya. Hatırlayan var mı 3'ü? Mümkün değil yani. Yavrum bu haber ben sanki hatırlıyorum yani. Geçelim. Çok bomba bir durum var gençlik. Bak şimdi ya. Bayılıyorum ben böyle haberlere. Ankara'da sahte cumhurbaşkanı skandalı diye böyle bir haber başladı. Hikaye nedir? Bakalım bak. Gölbaşı Belediyesi'nin Ankara'nın başkent oluşunun 89. yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programına sahte cumhurbaşkanı skandalı damgasını vurmuş. Bu arkadaş şimdi kimse ki daha önce bizim memlekette bazı siyasi parti liderlerini de ziyaret etmiş. Onlarla fotoğraf falan çekilmiş. Kendisini Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtan, ki bu arkadaş böyle tanıtmış, herkes de yemiş. Sonra bu arkadaş sahneye davet edilmiş. Sözüm ona, Doğu Türkistan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu iddia eden bu arkadaş bildiğin sahnede konuşma yapmış. Belediye başkanlarıyla birlikte pozlar da vermiş. Doğu Türkistan bayrağını tutarak poz veren Osman bir de konuşma yapıyor. Diyor ki yani cumhurbaşkanıyım oğlum, ben bir konuşma yapayım yani şimdi. Programın ardından Osman'ın Doğu Türkistan'dan cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basılı bültenide Osman'la ilgili bir bilgiye yer verilmiyor. Hepsini hemen kaldırmışlar anında. Ya arkadaşım, sevgili dostum, şimdi vallahi söylüyorum yani, bir de bir o kadar para harcayıp komedi dizisi falan çekiyorlar. Ya gel bizim memlekete, vallahi söylüyorum bak, senaryo beleş, oyuncular beleş. Yani arkadaşım, sevgili dostum, ya şimdi ne bileyim, yaptığım bir etkinliğe cumhurbaşkanı katılıyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı katılıyor. Yani hiç mi böyle bir araştırmadınız? Lan bu hakikaten Doğu Türkistan, işte Türkistan'ın resmi cumhurbaşkanı var mı yok mu diye hiç mi merak etmediniz yani? Bir de şöyle bir şey oluyor bak şimdi, hani konuyu bitireceğim de. Haberde şöyle bir şey de var. Şimdi bu arkadaş, kendisini cumhurbaşkanı ilan eden arkadaş, canım kardeşim, böyle bir 30 kişilik 40 kişilik bir grupla küçük çekmecede pastanede otururken böyle bir şey yapmaya karar veriyor. Ve pastanede kendisini Doğu Türkistan cumhurbaşkanını kendi kendine ilan ediyor. Yani. Ama bu kendi kendine Doğu Türkistan cumhurbaşkanı ilan eden arkadaş bizim siyasi parti liderleriyle görüşüyor. Resmi programlara katılıyor, alkışlanıyor, konuşma yapıyor yani. Ay ay. Biz de arkadaşlarla, ki üstelik pastanede bile değil yani. Hani daha yüksek kafayla bir araya geliyoruz ama hiç kendimizi böyle cumhurbaşkanı ilan etmiyoruz. Hani sallıyorum işte. Okan, bu akşam da sen cumhurbaşkanı ol demiyoruz birbirimize. Okan, sen 4 günden beri cumhurbaşkanısın, sıra bende, bu sefer ben olacağım demiyorum yani. Oy oş, kurban olduklarım, ayrılmayın. Sebep günün konusuyla birazdan buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, hayatımda dinlediğim tek radyocu sensin.
3: Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık. Sen olmasan zaman geçiremeyeceğim.
4: Radyomuzun sesini bir tık daha yükselttin. Çünkü Arif Güven Showtime yayında. Anonsu geldiği andan itibaren tezker almış asker gibiyim abi.
5: Gerçekten güzel yayın yapıyorsun. Ağzına güvene sağlık. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
6: Arif Güven, Londra'ya yıldırım gibi düştün. Seni dinlemeden yapamıyoruz. Değerini bil. No, hakikaten değerlisin. Zevkle dinliyoruz. İyi yayınlar.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
8: İyi yayınlar, Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
9: Selam Arif baba. Şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
10: Selam Arif abi, ben Antakya'dan operatör Hüseyin. Ben de toprağı alıp alıp döküyorum abi.
11: Selam Arif, Lurgaz'dan Koltuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
12: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
13: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Çorlu'dan selamlar.
14: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
15: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
16: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
17: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum.
18: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
19: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonuna deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.

0: Bayanlar Baylar grubunu.
1: Bayanlar Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
0: Buradayız kurban olduklarım. Malumunuz artık hani programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Gençlik. Dostlarımıza sorduk. Dedim ki canım kardeşim. Yani bir gün de olsa ya hayattayken bir gün de olsa şu işi yapsam dediğiniz hangi meslek var? Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. 0530-071-4355. Baba bir gün de olsa şu işi yapsam ya dediğiniz, özendiğiniz ne var? Buyurunuz. Konca yollamış Londra'dan. Bir günde olsa polis olmak isterdim. Ben polislikten ziyade bak trafik polisi olmak isterdim ama Allah. Hani burada şey yapıyorum ya bak. Tak. Bunu yapmak isterdim yani. Bir de ne bileyim abi. Gerçi benden cıvık bir polis olurdu ya. Cıvık bir trafik polisi olurdum yani. Ne bileyim sağdan soldan geçen anonslara telsizle anons yapardım. Alo tekerlek dönüyor falan diye. Buyurunuz bakalım. Merkez Bankası Başkanı olmak isterdim. 638 İbrahim. İbrahim'im rahat ol. Bu hızla gidersin zaten sıra sana bana gelecek gibi geliyor bana yani. Andy Warhol'un bir sözü var ya. Herkes diyor ki bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak. Bir gün herkes bence 15 dakikalığında bir Merkez Bankası Başkanı olacak yani. Tabii canım böyle bir söz var. Herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak. Ben kim bilir kaç kişinin 15 dakikasını çalmışım. Buyurun bakayım arkadaşlarımız. Bir günlüğüne de olsa ya öğretmen olmak isterdim. Sınıfı komple ekip öğrencilerle beraber pikniğe gitmek isterdim. Sen bildiğin Mahmut Hoca olmuşsun ya. Ne güzelmiş ya. Evet ya öğretmenlik çok zordur ama değil mi? Tahmin ediyorum çok zordur abi. Yani çocuklarla uğraşıyor olmak çok zor. Gerçekten seviyor olmak lazım. Bu işi de öyle biliyor musunuz? Bu işi de yapabiliyor olmak için gerçekten ama gerçekten parayı çok seviyor olmanız lazım. Yani. Benden önce davrandın Arif'im. Ben de bir günlüğüne avukatlık yapmak isterdim. Böyle dur bakayım. Abi hiç okumadın mesajımı ya. Okuyorum çiçeğim kurban olduğum okuyorum. Bakayım. Şöyle bir hafta Türkçe öğretmenliği yapmak isterdim. Esra yollamış. Niye Türkçe öğretmenliği onu merak ettim ya. Özellikle. Arif abi fırıncıyım ama okuyup kadın doğum uzmanı doktor olmak isterdim. Eyvallah canım kardeşim benim. Bir günlüğüne de olsa. Buyurun. Ben bakan olmak isterdim diyor Ömer'im. O koltuk nasıl rahat mı diye oturup kalk. Ya evet. Bir şey söyleyeceğim. Bakanları geç. Yani yeni belediye başkanı seçilmiş. Arkadaşı biz normal ziyarete gittik dedik. Tebriklere gidelim. Koltuktan kalkmadı. Kusura bakmayın bir süre daha ben bu koltukta oturmak istiyorum diye. Bir günlüğüne hakim olsaydım, kalemi kırsaydım. Mehmet Ali abimiz yollamış. Pendik'ten Emre, kurban olduğum canım kardeşim, teşekkür ederim. Ses kaydım bu. Dur bakayım nedir bu?
2: Bicim, Arif abicim.
0: Dur en başa. Tam ses çıkmadı. Tıkla bakayım bir şuna.
2: Arif abicim, Arif abicim.
0: Arif abicim, Arif abicim.
2: Abicim iyi yayınlar. Bir günde olsa Cristiano Ronaldo olmak isterdim abi.
0: Bakayım bir firmada CEO olmak isterdim. Pek havalı geliyor bana. Maaşlar da süper. Evet ya doğru söylüyorsunuz. Büyük bir firmada. Dur bakayım. Genelkurmay başkanı olmak isterdim abi. Eyvallah. Oo baba savaş pilotu olmak isterdim. F-35 kullanmak isterdim. Güzelmiş. Ben de onu çok isterdim ya. Valla bir günde olsa pilot olmak isterdim abi. Tiyatroculuk, veterinerlik, mobilya döşemeciliği, falcılık, astrolog. Ya bir tane. Bak özel hareket polisi olup ev basmak isterdim. Sloganı da kendisi yazmış zaten. Yat yere yat. Bunu söylemek istiyor demek ki. Ben nasıl ki itiraz ediyorum hakim bey demek için avukat olmak istiyorum. O da yat yere yat demek için demiş. Pilotluk özellikle helikopter pilotluğu abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Pilotluk bir hayli fazla var. Gençlik bilginiz olsun. Bakayım. Dünyayı gezdirecek bir mesleği icra etmek isterdim. Bu pilotluk da olabilir, kabin memurluğu da olabilir. Dış işlerin herhangi bir pozisyonu da olabilir. Eyvallah kurban olduğum. Günün konusu bariz belli. Artık hani bir şey söylemeye gerek yok. Canım kardeşim bir kez daha hatırlatmış olalım. Çünkü bayağı bir mesajımız var. Ya bir günlüğü de olsa şu işi yapmak isterdim dediğiniz acep hangi işi yapmak isterdiniz? Dostlarımıza bunu sorduk arkadaşım.
3: Arif Güven
4: Arif abi ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
5: Merhaba Arif abi. Ben Yusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce Arif Güven şarap telefonu olmak istiyorum. istiyorum.
6: Arif, Türk kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
3: Arif Güven Show.

0: buradayız. Yettik abi. Hayatta bir kez olsun yapmak istediğiniz meslek nedir diye arkadaşlarımıza sorduk, bakalım neler var. Tövbe yapayım ya. Konusuz filmlerde aktör olmak isterdim abi. Kesinlikle pilot. Hatta mümkünse jet pilotu. Bir uçak pilotu olup keskin manevralarla havada süzülüp efsane uçuş yapmak isterdim. Eyvallah kurban olduğum. Sivil polis olmak isterdim abi. Narkotik değil ama asayiş diyor. Önüme gelene GBT yapardım. Fantaziye bak ya. Evet ya, sivil polis güzel değil mi? Kulağa da güzel geliyor yani. Pastacılık isterdim. Mesela bütün işim gücüm kariyerimi diyor. Bırakıp hakikaten her gün pasta yapmak isterdim. Ne güzel değil mi? Valla. Tır şoförü olmak istiyorum. Bir kereliğe mahsus diyor. Ne? 100-150 kilometre yük çekebilirim sanırım. Eyvallah. Buyur. Bir günlüğüne de olsa dansöz olmak isterdim diye gelen bir mesaj var ya. Bir günlüğüne dansöz. Barmen olmak isterdim abi. Barmenlik epey güzel duruyor diyor. Bir tur atmak isterdim. Evet ya, barmenlik. Havalı geliyor değil mi? Panda bakıcılığı isterdim. Çok seviyorum pandaları. Güzel. Golf arabalarını gezdiren, ne? Golf oyuncularını gezdiren, arabayı kullanan şoför olmak isterdim. Evet. Keyifli gibi geliyor bana. Bu arada Kerem'e de selam olsun ya. Onun da bir tane motosikleti var. Golf arabasıyla benziyor da. Nerede görsem hemen abi, hemen tövbe Rabbim'e diyorum. Hemen bana bir tur ya. Hemen arkasına biniyorum. O da sağ olsun hiç kırmıyor. Tekne kaptanlığı isterdim. Oo, çok havalı değil mi? Gemi kaptanlığı mesela. Güzel güzel. Pilot olmak isterdim. Mümkünse F-16. Olabilir yavrum. Veriyoruz. Gemi kaptanı bak gelmiş. Gemi kaptanı olmak isterdim abi. Hayatta bir kez de olsa bir günlüğüne yapmak istediğiniz iş nedir diye sorduk. Bu pilotluk gelmesin. Astronot tabii ki de. Bir kere bir gidip geleyim demiş ya. Polis. Bir kere de olsa bir günlüğüne polis olmak isterdim. Pilotları es geçiyorum. Gençlik bilginiz olsun. Çok fazla pilot var çünkü. Bakayım. Aşçılık isterdim abi. Aslında bu yaştan sonra zor görünüyor ama kazandığım okulu bitirebilirsem neden olmasın demiş. İnşallah. Ne güzel değil mi? Bir insanın güzel yemekler yapıyor olması. Vallahi söylüyorum. Bana kalırsa büyük ayrıcalık abi. Bende hiç olmadığı için teknik direktör olmak isterdim. Bir kere de olsa yapmak isterdim. Bak güzel. Teknik direktörlük doğru. İlk defa geldi. Bar açmak ve ne, kuru yemiş diyebilirim ama ikisinde battım. Ha, bar açmak ve kuru yemiş diyebilirim ama ikisinde yaptım ve battım. Yalnız diyor, iyi battım. Kaliteli battım. Tövbe yarabbim ya. Çoban olmak isterdim. Yıldızlar, kullanılmayan kararmış demlikte demlenen çay. Eli ayağı buz kestiren soğuk ve yakıp kavuran sıcaklar. Bununla ilgili dün mü vardı abi? Böyle bir haber vardı. Yine bulamıyorlarmış çoban. Kimse çobanlık yapmak istemiyormuş gibi. Cumhuriyet savcısı olmak isterdim abi bir günlüğüne. Vay. Basketbolcu olmak isterdim. Astronot olarak uzaya gitmek isterdim. Bir günlüğüne de olsa avukatlık isterdim. İtiraz ediyorum sayın hakimim. Psikolog olmak isterdim. İşim makarasında. Baba biz hep dert dinliyoruz zaten diyerek. Eyvallah canım kardeşim. Tır şoförlüğü. Sanayide motor bakım ustası olmak isterdim abi. Yönetmen olmak isterdim. Vay güzel. Yönetmenlik benim de hayalimdi ya. Tabii canım. Buyur. Bir günlüğüne de olsa ne meslekle uğraşmak istersiniz diye sordum. Bak ya. Numan yollamış diyor ki. Otobanda radar olmak isterdim abi. Belki ilginç gelebilir ama taksicilik yapmak isterdim bir süreliğine. Pınar yollamış. Evet olabilir ya. Değişik olabilir yani. Yavrum bazı sektörleri okuyamıyoruz. Kurban olduklarım yayındayız. Gençlik yani bizi dinleyenler var. Anlatabiliyor muyum? Sanki benim evde hep birlikte toplanmışız, konuşuyormuşuz gibi bu kadar rahat nasıl olabiliyorsunuz ya? Bunların hepsi Hasancan rahatlığı mıdır nedir anlamadım ki. Yayında söylemiyoruz bunları gençlik. Gurmecilik isterdim. Evet olabilir, onu tadıyorsun, bunu tadıyorsun. Yat kaptanlığı isterdim abi. Tabii ki de futbolcu olmak isterdim. Danimarka Senfoni Orkestrası'nda maestroluk isterdim. Hayranım yemin ediyorum demiş. Allah Allah çok ilginç ya. Dublaj sanatçısı olmak isterdim. Bir günlüğünde de olsa ne iş yapmak isterdiniz? Günün sorusu. Malumunuz. Milletvekili olmak isterdim abi. Yol terapisi için uzun yol şoförlüğü isterdim. Canım kardeşim valla bir parti daha bakmamız icap ediyor. Artık hani son parti mi bilmiyorum ama bir hayli fazla mesajınız var. Bu kadarı yeterli olmuş olsun, yollamayınız.
1: Arif Güven Showtime. Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi, kolay gelsin.
2: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
3: Selam Arif, Londra'dan da Şebeci Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
4: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalıtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi. Müzik.

0: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek. Arif Güven Showtime.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar
6: Arif
5: sona erdi.
6: Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif Baba, İpsala'dan sıtma ekibi. Keşan'dan İpsala'ya şu an seyir halindeyiz. Seni takipteyiz. Bağımlı olduk sana, haberin olsun. Selamlar.
9: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dörtleniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
10: Selam Arif. Şu anda Sanayi ve Modef arasında zikzak çiziyorum.
11: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.
12: Selam Arif abi. Biz Ürge'den çıktık. Nereye gittiğimiz hiç belli değil. Yumurta servisine çıktık şu anda. Akkuş'a geldik. Burada yoğun bir kar yağışı var. Eksi bir derece. Sana da buradan sevgilerimizi ve soğukları gönderiyoruz. Kolay gelsin.
13: Selam Arif abi. Ben Uzunköprü'den Uğur. Cindere'de sabahtan akşama kadar hep aynı yerde dönüyoruz abi.
14: Selam Arif Güven. Bir yerden bir yere gitmiyorum. Dükkandan takip ediyorum seni.
15: Şu anda Gelibolu'dan Keşan'a gidiyorum. Bir yolculuğun nasıl geçtiğini anlamıyorum seni dinlerken. İyi yayınlar.
16: Arif abi, Erzincan'dan sana söylüyorum. Şu anda ehliyet kursuna babamı getirdim. Yoğun bir trafik var ve kar yağışı var. Ona başarılar diliyorum. Tabii ki

0: Mesajlar. Teşekkürler Kleve Kahraman arkadaşlarımız. Bir günlüğüne de olsa. Babacığım şu iş yapmak isterdim dediğiniz acep ne var bakayım. Televizyonda gezi programlarını sunan spiker ya da kameraman olmak isterdim. Programın adı da Dünyayı Geziyorum olsun. Ben bunun şakasını yaptım biliyor musun? Sosyal medyada vallahi söylüyorum. Hatta hiç üşenmedim. Montajını da yaptım. O da şuydu. Tövbe yarabbim ya. Netgeo'nun, çok belgesel izleyen bir adam olarak Netgeo'nun logosunu da buldum. Kendi fotoğrafımda onu abi monte ettirdim. Programın adı da şuydu. Netgeo olduğu için söylüyorum. Gezelim, görelim, hayvan gibi yiyelim şimdi. Televizyon programımız çok yakında Netgeo'da. Dedim ki Netgeo sadece belgesel yayınlar, hayvan belgeselleri yayınlar bunu. Yavrum bunu ciddiye aldılar. Abi hayırlısı olsun yeni televizyon programı falan diyorlar. Bir kere düz mantık, böyle bir televizyon programının adına izin verilir mi ya? Gezelim, görelim, hayvan gibi yiyelim falan. Aşırı derecede istekliyim. Uzun yol şoförü olmak isterdim abi. Eyvallah kurban olduğum. Tey. Gençlik valla bir dünya mesajınız var. Bir kere olsa bilgileri beynime kodlasak. Ha evet, ameliyat doktor olmak isterdim. Ameliyata girmek isterdim demiş ya. Ürkütücü valla söylüyorum. Define avcısı olmak isterdim. Basketbolcu olmak isterdim. Bence çok eğlenceli olurdu. Bakalım. Daha önce okuduğum sektörlerden geliyorsa es geçiyorum. Bakınız örnek doktor. Aşçılık isterdim abi. Ne güzelmiş ya. Tır şoförlüğü isteyen baya bir arkadaşımız var gibi geliyor bana. Tiyatroculuk isterdim. Sahneye çıkıp sahneye elime almak. İnsanların ağzını açık bırakmak. Tüm dünyanın beni ayakta alkışlamasını sağlamak isterdim. Evet olabilir. Paraşüt eğitmenliği gelmiş. Çok ilginç ya. Hakikaten paraşüt eğitmenliği. Yönetmen diyeceğim ama er geç yapacağım galiba abi demiş. Hadi bakalım başarılar diliyoruz. Doktor. Tövbe yarabbim ya, böyle şey olur mu ya? Şimdi marka verilmiş ama hani markayı vermeden söyleyeyim. Orada çalışmak isterdim diyor. Şimdi marketten bahsediyor. Gelen malları indireyim, rafları düzelteyim. Sepetleri birbirine geçireyim. Sıfır stres, sıfır sıkıntı demiş ya. Prompter okuma uzmanı olmak isterdim abi. Düşünsene diyor, kameralar sana çevrilmiş. Herkes senin ağzından çıkacak cümlelere odaklanmış durumda. Bazıları ezbere konuştuğunu zannedip eyvallah kurban olduğum anladım teşekkürler. Köşe yazarlığı isterdim abi. Anaokulu öğretmenliği ya da dansçılık. Evet, bir günlüğünde de olsa ben bu işi yapsaydım ya dediğiniz acep ne var? Günün konusu bu. Tornacılık gelmiş ya. Bu ne abi? Kepçe operatörü olmak isterdim abi. Bu alanda ideolüm. Kepçeyi monte ettiğim çatalla arkadaşlarıma zeytin yediren adamım ben demiş ya. Hadi canım sallama ya. Kepçeyi monte ettiğin çatalla arkadaşlarına zeytin yediriyorsun. Evet yediriyorum abi. Bakayım. Buyur bak, dansözlük isterdim diyor ya. Bir günlüğüne dansözlük abi. Açık beyin ameliyatı yapmak isterdim. Bunu gerçekten çok istiyorum demiş. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Tornacılık var ya. Antika mobilya tamircisi olmak isterdim. Bazı takip ettiğim sayfalar var. Evet. Yani demek ki ilgi alanı bu. Tiyatroculuk yine geldi. Avukatlık çok fazla var. Akşamları sokaklardaki çöp konteynerlarını boşaltan, çöp arabası arkasında gezen temizlik işçisi olmak isterdim. Asker olmak isterdim. Bir kez değil bin kez su altı fotoğrafçısı olmak isterdim abi. Aa ilginç hakikaten şuyum. İlk defa geldi su altı fotoğrafçısı. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler, artık mesaj yollamayınız, çok fazla var çünkü. Arkeologluk ve astronotluk mesleklerinden birisini yapmak isterdim. Polis olmak isterdim. Milletvekilliği. Tabii canım ne var onda. Bir kere mazbatayı alman yeterli. Tak emeklisin artık, bitti. İnternet kafe işine girmek isterdim abi. Valla açık ve net bununla ilgili geyik de çok fazla. Giren herkes de battı gibi geliyor bana, bilmiyorum ama. Yönetmen olmak isterdim. Ödül töreninde ödülümü almış hayal ediyorum kendimi. Güzel. Dizi ya da film oyuncusu olmak isterdim. Çiftçi olmak isterdim. Portakal bahçelerinde olan bir, portakal bahçeleri olan bir çiftçi olmak isterdim. Mis gibi meslek. İnsan az. Oksijen ve huzur bol. Evet olabilir. Spor muhabiri olmak isterdim abi. Yalan yok abi demiş bak. Yine geldi ya. Konusuz filmin yıldızı olmak isterdim. Tövbe yarabbim ya. Taksicilik abi. Hep çocukluğundan beri tek günlük bir hayalimdi. Cellat mı? Arattım diyor. Cellat nasıl olunur diye arattım. Ya bu cellat mı kaldı ya? Kurban oldum. Sevgili dinleyenler. Oy. Futbolcu olmak isterdim abi. Bakayım. Bir günlüğüne de olsa. Oo baba bak. Bu güzelmiş. F1 pilotu olmak isterdim abi. F1 dedim, Formula 1. Özür dilerim yani. Öyle söyleyelim. F1. milyonlu milyon dolarlık şirketinde yalandan iş yapan CEO olmak isterdim. Hayat boyu diyor eşek gibi çalışacağız. Bari bir sefer bir rahatlık görelim. Buyur. Yarış arabası pilotu. Evet, F1 yine gelmiş. Buyur. Derya yollamış. Dedim ki yani bir günlüğüne de olsa hani hangi iş yapmak isterdiniz? Hangi mesleği yapmak isterdiniz? Şeyma Subaşı yazmış ya. Evet diyor. Mesleğimin Şeyma Subaşı olmasını çok istiyorum bir günlüğüne. Yani ne iş yaptığı konusunda kimsenin bir fikri yok herhalde. Var da matematik öğretmenliği isterdim. İki zamanlı makineye sahip bir yük gemisinde baş mühendis ya da çarkçı başı olmak isterdim. Allah Allah. Allah Allah. Canım kardeşim belli ki biz bir parti daha bakmak durumunda kalacağız. Çünkü bir hayli fazla mesaj var ama artık yollamayınız. Elimizdekilerle idare edeceğiz. Ondan sonra da haberler haberler haberler.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
3: Arif abi ben taksici Karabayrak, bir hikayemiz var, yemin ediyorum var ya adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi, bitirdi ömrümü, bitirdi benim, yedi. Vallahi yedi.
4: Sabahtan beri patron çağrı yapıyor ama cevap vermiyorum. Seni dinlediğim için bütün hayattan vazgeçiyorum. Arif Showtime.
5: Arif abi yayınlarına devam et. Seni severek dinliyoruz, izliyoruz abi. Ben Trabzon'dan Mehmet.

Sevgili dinleyenler, artık son partiye dediğimiz gibi toparlanıyoruz. Bir günlüğüne de olsa şu işi yapmak isterdim abi dediğiniz ne var diye sorduk arkadaşlarımıza. Bir günlüğüne de olsa Arif Güven senin patronun olmak isterdim. Direkt maaşına zam diyor. Eyvallah kurban olduğum ki az önce yan yanaydık yemin ediyorum inşallah duymuştur. Bu nedir bakayım? Keşke dünya yeniden gelsem hiç düşünmeden dişimi tırnağıma katar bordo bereli kadın asker olmak için her şeyimi verirdim. Vay güzelmiş ya esinim. Selam olsun. Senin yanında çalışmak isterdim. Çok sıkıcı olabilir hakikaten söyleyeyim. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Tabii canım. Bakayım. Bir gün seninle radyo programı yapmak isterdim. Ne eğlenirdik be. Vallahi olabilir aslında. Bakayım. Bir günlüğüne çalıştığım firmanın patronu olmak isterdim. Herkese zam yapardım. Eyvallah kurban olduğum. Buyur. Ben bir kere de olsa Arif Güven olmak isterdim. Bu kafayı yaşamak isterdim. Alemin kralı olmak isterdim. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ediyorum. Gençlik kişimi artıyor şunun beni. Bakayım. Tövbe yarabbim ya. Kemal'im bunu okumayayım. Kurban oldum. Teşekkürler. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir sektör var ya. Öğrenciyken jinekolog olmak istemişim diyor. Ama diyor evlenince istediğimden utandım. Bakalım son parti toparlanıyoruz. Gençlik bir günlüğüne de olsa anaokulu öğretmeni olmak isterdim abi. Eyvallah. MİT başkanı olmak isterdim. Buyur. Merkez Bankası Başkanı yavrum sıra sana da gelecek bana da gelecek. Biraz bu hızla giderse biraz sabır sadece. Yani avukatlık isterdim abi. Davalar vesaire vesaire. Dur bakayım. Uzun yol şoförü çok fazla var. Bahçıvan olmak kim bitmek isterdim abi? Ne güzel. Rahatlatır abi. Vallahi söylüyorum. Özel dedektif olmak isterdim. Vay güzelmiş. Uzay aracı kullanmak isterdim. Tabii canım. Ki ben bu arkadaşı tanıyorum. Oğlum sen bir şey söyleyeyim. Bak şimdi uzay aracı. Sana uzay aracı teslim etsek uzayda drift atarsın yemin ediyorum. Vahşi hayvan bakımı. Ben bunu çok isterdim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani şimdi arkadaşımız yazmış da. Vallahi yani benim özellikle internette, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Instagram'da takip ettiğim ki Afrika'da yaşayan böyle bir Den miydi çocuğun ismi? Den diye böyle bir arkadaş var. Özellikle onu takip ediyorum. Canım ciğerim nasıl alıştırmışsa hayvanlara hakikaten söylüyorum. Sadece aslandan da bahsetmiyorum. Yani sırtlanıyla ayrı yatıyor, kalkıyor. Aslanları geliyor şakalaşıyor. Ya bak aslan su içiyor. Çocuk arkasından gelip bir aslanı korkutuyor yani. Aslan böyle fevri bir şekilde bir dönüyor. Sonra adamı görünce abi tövbe yarabbim ya yumuşuyor yani. Onu dedim sen aslansın ya. Böyle bir hayat yaşıyor. Velhasıl tam da benim istediğim hayatı yaşıyor yani. Vahşi hayvan bakımını isterdim. Hani internette videolarını görüyoruz ya. Aslanları kaplanlara sarılıyorlar. Yerlerde yuvarlanıyorlar. İşte benim dediğim arkadaş bu arkadaş. Çıtalar mırlıyor. Yanaklarını sürtüyor. Evet sen belli ki bu arkadaşı. Ha, dur bakayım. Ha, Steve Irwin diye bir adammış bu. Ben bunu da takip alayım. Nette varsa. Bakayım. Bir günlüğüne de olsa spikerlik yapmak isterdim. Geç kardeşim geç. Bomba imha uzmanı olmak isterdim abi. Ürkütücü değil mi ya? Şüpheli çantanın yanında pimimimi çekiyorlar ya diyor. Herkes sana bakıyor. Çok havalı değil mi abi? Çok havalı çok. Magazin yorumculuğu ama bir kez değil sürekli yapmak isterdim ya. Berbat. Masör olmak isterdim abi. Otel denetleyicisi olmak isterdim. Otellerde bedava kalıp tüm imkanları kullanıp test eden ve ona göre yorumlar yapan kişi olmak isterdim. Adli tip olay yeri inceleme isterdim. Cesetli bir şeyler yani diyor. NASA'da bilim insanı olmak isterdim abi. Canım kardeşim valla artık yollamayınız çok fazla var. Dolayısıyla da artık bu kadar mesaj yeterli olacak. Dur bakayım. Buyur Cüneyt'im kurban olduğum. Abi çocukları okuldan aldım seni dinliyoruz. Bu adam çok komik diyorlar. Ay kurban olurum ya. Evlatlara kocaman öpücükler olsun. Cüneyt'im oturalım bir ara. Sporcu olmak isterdim. Buz pateni yapmak isterdim. Evet. Dansözlük gelmiş ya. Tövbe yarabbim ya. Güzel meslek abi. Hoppidoppido oynuyorsun işte.

0: istek mi bilmem ama Pablo Escobar. Eyvallah kanıcanım kardeşim. Survivor yorumcusu olmak isterdim. Çiçeğim bu kadar yeterli olmuş olsun. Malumunuz şöyle bir F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler vardır abi.
1: Arif seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
2: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
3: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
4: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
0: Reklamlar. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar
7: Arif
6: sona erdi.
7: Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, çocuk fabrikasından sana selamları gönderiyoruz. Seni çok seviyoruz abi.
10: Selam Arif. Kocaeli Çayırova'dan Gebze Arap Çeşme'ye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum. Neşemize neşe katıyorsun. İyi yayınlar.
11: Selam Arif. İyi yayınlar. Kocaeli'den İstanbul'a gitmekteyim.
12: Selam Arif abi. Şuradan şuraya gidiyorum. Sen öyle dedin abi. Sen öyle dedin abi.
13: Selam Arif. İyi yayınlar. Tanker şoförüyüm. Yollara dolaşıyoruz. Ne gittiğini belli değil.
14: Selam Arif. Lüleburgaz'dan uzun köprüye geçiş yapıyoruz. Lüleburgaz'dan selamlar.
15: Selam Arif Bey. Şu an Ünye'den Ankara'ya gidiyorum. Tekim. Güzel bir yolculuk seninle birlikte. Teşekkür ederim. İsim sormamışsın gerçi ama ben yine de söyleyeyim. Adım Erdem.
16: Şu anda Çorlu'dan Lüleburgaz'a gidiyorum. Seviliyorsun. Yollarda neşe kaynağısın. Her şey gönlünce olsun. Arif Güven Show. Devam. Devam.
17: Şu an Nevşehir'den Kayseri'ye yolculuktayım. İyi ki bizimlesin. Kolay gelsin.
18: Şu an Tuzla'dan nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Dağıtım yapıyorum. 15 tane yer var sırtımda. Her dakika seni dinliyorum. Büyüksün Arif Baba.

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Kurban olduklarım, şöyle bir F5 yaptık, yazıyor, yazıyor. Aynı zamanda bakmadığımız haberler de vardı. Buyurun şu arkadaşın rahatlığına bir bakalım ya. Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı. Hani çalıyor ama çalışıyor dedikleri bu mu abi? Aldığı yolcuları dolandırdı. Aha, tey tey tey. Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmesi üzerine fırsat bilerek abi arabayı kaçıran bu arkadaş 3 gün boyunca da taksicilik yapmış. Avcılar da yakalandı ki görüntüler de var zaten. Şüphelinin daha önceden de buyur canım kardeşim, bak nasıl insanlarla bir aradayız bilin. Şüphelinin daha önce 46 suçtan poliste kaydı oldu. 11 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi ya arkadaş. Biz böyle dengesiz insanlar yüzünden niye zor durumda kalıyoruz ya? 46 suçtan poliste kaydı var. 11 suçtan da arandığı tespit edilmiş. Beylikdüzü'nde salı günü meydana geliyor. Sabaha karşı arabanın plakasını vermişler. Geçti, geçelim buraları. Taksiyi durduruyor. Müşteri gibi binen kişi şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolu üzerinde babasının bulunduğunu öne sürerek tır parkına gitmek istediğini söylüyor. Tır parkı yakınlarına geldiğinde yolcu olan kişi şoförden aracı durdurmasını istiyor. Beklerken şoför Atabey de tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan iniyor. Niye araçtan iniyorsun abicim ya? Yok mu bir pet şişe? Malumunuz yol kenarlarında görüyoruz pet şişe sarı sarı. Velhasıl takside bekleyen bu arkadaş üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi alarak hızla uzaklaşıyor. Şah Murat Atabey taksinin çalınması üzerine hemen polisi arıyor. Aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubuyla aracın plakasını ve fotoğraflarını paylaşıp yardım istiyor. Araba 2 gün boyunca bulunamıyor. Saat 13.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Murat Atabey'e bilgi veriyor. Bilgi vermesi üzerine velhasıl o da emniyetle iletişime geçiyor. Dur ihtarına uymaması üzerine taksinin lastiklerine ateş ediliyor. Patlak lastiklerle dönen kavşak etrafında 4 tur atıyor ki görüntüler de var. Velhasıl bu hani dengesizi yakalamışlar canım kardeşim. Gözaltına alınmış. Araç çekiciyle bölgeden alındı. Taksi şoförüne aracının bulunduğu bilgisi verildi. Bu arkadaşın dediğimiz gibi uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 suçtan poliste kaydı var. Say desen bak yorulursun. Ben söylüyorum abi. Yakalandım, serbest kaldım. Yakalandım, serbest kaldım. Yakalandım, daha 3 etti bak. Daha bunun gibi 43 sefer daha. Ki bu adam bunları yaşamış yani. 11 ayrı olayla ilgili de arandığı anlaşıldı. Şüphelinin polisteki işlemleri geçiyor. Bak şimdi bir de arabasının üzerine... Dur şöyle okuyalım. Olay yeri inceleme ekipleri araçta uzun süre inceleme yaparken uyuşturucu bulunup bulunmadığına dair bilgi vermedi. Araç ateş edildiği için lastikleri patlayan taksiyi çalan şüphelinin aracın sol çamurluğunun üstüne de satın aldığı, bak bir de kendi arabası gibi sticker almış yapıştırmış. Ne yazıyor biliyor musunuz? Vur beni yazıyor. Çalınan taksisine 3 günde kavuşan bu arkadaşımız aracın sahibi velhasıl başından geçenleri anlatmış. Daha şimdi daha da enteresan bir durum var. Bu arkadaş aynı zamanda evet ya yani şeyi de arabasına müşteri gibi aldığı insanları da dolandırmış yani. Oy oş. Yok mu oğlum normal insan ya? Vallahi söylüyorum. Gençlik yavaş yavaş deliriyoruz. Normal insan olarak da gerçekten söylüyorum. Artık çok göze batmaya başladık yani. Bu hiç hayır alamet değil. Abdest alacakmış gibi yapıp muslukları çaldı yavrum ya. Bari camide şunu yapmayın ya. Buna benzer bir hırsızlık olayı vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi tamam bu arkadaş namaz kılacağım şeklini veriyor ama 21 tane musluğu çalmış yani. Niyet ettim şadırvan musluklarını çalmaya. Önemli olan niyet. Cami ile ilgili de hiç unutmuyorum abi. Birisi bisiklet çalıyor. Sonrasında bisikleti abi hani kullana kullana camiye geliyor. Elini yüzünü yıkarken bu hırsız, bisikleti çalan hırsız, hatırlıyor musunuz bu haberi? Başka bir hırsız da caminin orada bulunan bu bisikleti alıyor, çalıyor, gidiyor. Hırsız da hırsızdan şikayetçi oluyor. Bir de şey diyor hani Allah'ından korkuyor ya, camiden diyor bisiklet mi çalınır yani? Canım kardeşim bu kadar yazıyor yazıyor haberli yeterli olmuş olsun malumunuz. Hatta bizim Nevzat'ımız Belçika'dan 3 tane abi helal olsun haberi yolluyorum demişti. Biz bulduk mu bulmadık mı bilmiyorum ama bir onun yolladığı haberlere bakarız. Birazdan hep birlikte final, birazdan hep birlikte de dağılırız artık. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
5: Arif Güven.
6: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
7: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
8: Benimle Gölde Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
5: Arif Güven.

0: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
1: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
2: Doları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
3: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
4: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
5: Vay be. Vallahi şu programın finaline geldiğimizde acayip böyle bir rahatlama oluyor. Çünkü üzerimizden böyle bir yük kalkıyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Bana kalırsa keyifliydi, güzeldi. Önce benim keyif almam gerekiyor ki bu keyfi size yansıtabilelim. Hikaye budur. Çünkü hani bazen dile getiriyorum. Şimdi diyet yapalım. Önemli olan şu diyen bir diyetisyene hiç inanmıyorum ben yani. Velhasıl... Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hep söylüyorum, amaç yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebeşir bıraktırmaya çalışmaktı. Olduysa bir hatamız yayındayken, kurban olduğum insanınız istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Ne kadar işten söyledim yemin ediyorum yani. Nevzat'ım, canım kardeşim ve bütün klavye kahraman arkadaşlarımız, bu bölüm artık hani Nevzat'ın bir nevi göreviymiş gibi olmaya başladı. Onun üzerine yapıştı, onun elinde kaldı ama umarım memnundur, umarım mutludur. Babacığım bir tane değil, yazıklar olsun bizim kadroya. 3 tane birden yollamış adam, bak helal olsun. Esenler'de çocuklarını camdan atarak kurtulan kadının kardeşi konuştu. Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatinde yangın sonrası dairesinde mahsur kalan bir anne 3 çocuğunu kaldırımda açılan çarşafa atarak kurtuldu. Çocukların annesi Hatice K'nin kardeşi Emre Bulut, ablasının ve 3 çocuğunun sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Ne güzel ya. Şu da çok keyifli, bu da çok güzel. Helal olsun size, haberdedir canım kardeşim.

0: sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Ne güzel ya. Şu da çok keyifli, bu da çok güzel. Helal olsun size. Haberdedir canım kardeşim. Efeler'de bir zeytinlik alandaki Aydın Efeler'de. Doğru mu söylüyorum? İşte, evet, Aydın'da. Aydın Efeler'de bir zeytinlikte zemin etütü için açılan delikten 6 metre derinliğe düşen köpek yavrusu Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir arada çukur vardı değil mi? Adını çukur koymuşlardı. Vay be. Yavru köpeği canlı kurtarmak için adeta zamanla yarışan itfaiye ekipleri başarılı bir çalışma ile Pakize'yi yavrusuna kavuşturdu. Ne güzelmiş ya. Zeytinlik alanda mahalle halkının baktığı Pakize adı verilen bir köpeğin yavrusu bir süre önce zemin etütü için açılan delikten düştü. Köpeğin seslerini duyan mahalle sakinleri Elif Yıldız durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile birlikte bölgeye gelmişler. Aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri de gelmiş. Dereye ip sarkıtılma sonucu ile yaklaşık 6 metre derinliğin olduğu belirlenen bölgedeki iş makinesi getirilmiş. Kurtarılmış kurban olduğum ya, ne güzel ya. Yerim ben seni ya, kurban oldum. Gençlik. Malumunuz, hep söylüyorum, hayat diyorum yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde, iklimimiz geldiğinde burada seve seve keyifle sizleri misafir etmek istiyoruz ki ediyoruz da. Bu kadarlık yeterli olmuş olsun. Hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize çok çok iyi bakın.
1: Bazen çok gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
6: Arif Güven Showtime. Arif Güven
9: Showtime. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
11: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
12: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
9: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
10: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik. Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Can dostum, iyi ki varsın. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Rose Gül Mobilya Hamburg katkılarıyla Paydos Saati haftanın son çalışma gününde başladı. İnşallah gününüz haftanız güzel geçmiştir dostlar. Can dostum. Biz sohbet edeceğiz. Sohbete katılmak isteyenler her akşam üzeri tekrar ediyoruz. Yine söyleyelim 0177 977 27 72 bizim WhatsApp dostlar için ayırmış olduğumuz telefon numaramız. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi yoksun, billahi yoksun diyenler biz buradayız. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Yayınımızı sosyal medya hesaplarından takip ediyorsanız yapacağınız tek şey bir kere paylaş düğmesine rica etsek basar mısınız? Paylaşın, paylaşın. Reklamların ardından ben konuşacağım, siz mi dinleyeceksiniz yoksa siz konuşacaksınız, ben mi dinleyeceğim? Hepsi birazdan ama önce bir reklam arası, çok kısa bir reklam arası, ardından buradayız.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

Nerede oynayan abi diyenler Facebook'ta, TikTok'ta, Radyo Merhaba TV'de. Görüntülü izleyenler görüyorlar efendim. Her şey yolundadır inşallah. Çok güzel bir havamız var be. Çok güzel bir havamız var Hamburg'ta. İnsanın böyle çıldırası geliyor, bu ne güzel bir sonbahar akşamı. Saygılar. Burşit kardeş merhaba. Vay, Mehmet abim de buradaymış. Mutlu akşamlar herkese diyor. Teşekkür ederiz. Bak, Hamburg'un Radyo Merhaba'nın en iyi dinleyicisini seçiyorum. Berivan Kaya. Evet, Berivan Kaya. Vallahi sabah dinliyor, akşam dinliyor, hem de Hamburglu değil, Berlin'den dinliyor. Bir daha Berlin'e gittiğimde hediye götüreceğim ona. Hamburg'dan bir hediye götüreceğim. Şimdi nasıl mesaj yazıyorsunuz göreceğiz WhatsApp'ta. Ama hakikaten şaka değil. Berivan, hiç tanışmıyoruz, hiç görüşmedik, hiç şeyimiz yok. Ama her gün sabah akşam bizi açıyor dinliyor. Ne güzel bir şey ya. Bravo. Rakibin yok ki senin. Yalçın Dayar. İyi akşamlar. Yeter artık. Şimdi bir taraftan mesajlar gelmeye başladı. Akşama sizin dernekteyiz diyenler. Bekleriz efendim. Herkesi bekleriz. Zor bir maçımız olacak. Fransa'ya karşı oynayacağız. Ben umutlu değilim. Yani hani umudu kaybetmeyelim diyoruz da. Ama biraz da sporda mantıklı olmak gerekiyor. Yani şimdi bizim Sami ile ben bir spor salonuna gitsek, adam 140 kiloyu şap diye tek koluyla kaldırıyor. Nasıl bir şeyse ben yaşlıyım o. Aynen böyle bir durum Yalçın. Bekleriz maçı. Herkesi bekleriz. Peki Gaziantep Ampide Kulübü merhaba. Canan iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz ama kaybolmuş. Allah Allah. Banu. Banu da bizim en iyi dinleyicilerimizden. Ha şimdi hepsi iyidir ama bazı dinleyiciler vardır, özeldir. Mesela sabah akşam mesaj yazıyorlar yayın başladığında. Şimdi bize gelen mesaj bizi motive ediyor. Hani futbolculara prim veriyorlar ya, işte şu takımı yenerseniz size işte 100 bin dolar bilmem ne. Yanında işte Bodrum'da yazlık Dünya Kupası'na giden futbolcularımıza verdiler ya. Aynen sizin de bana göndermiş olduğunuz mesajlar aynen o konumda. Hadi bakayım gönderin. Bak şimdi, bak şimdi diyor bana yazmış. Peki. Celal abimiz Der Broadcorp demiş ki iyi yayınlar, neşen bol olsun, neşemize neşe katıyorsun. Sen de bizim ağzımızı tatlandırıyorsun Der Broadcorp. Pastada Hamburg'da bir numara. Celal abiyi tanıdığım için söylemiyorum yani. Gönderdiğimiz bütün dostlarımız, ben Celal abiye söylemiyorum tabii yani. Gidiyorlar oradan alıyorlar, test yaparım. Öyle bir huyum vardır yani. Gidiyorlar doğum günü pastasını yaptırıyorlar. Abi hakikaten çocuğumuz çok mutlu oldu diyorlar. Benim için önemli olan o. Tamam artık orada dur. Sana herkes oldu kul. Yakışıklılık, karizma sende diyor. Evet. Yalçın. Bak dün saçlarımı kestirdim. Kel yaptım kendimi, tamam mı? Saçlı halimi sen biliyorsun benim. Ömrümü yedin doymuyor. Ömrümü yedin doymuyorsun diyor. Yollar dolu diyor Banu. Oh canıma değsin. Kapansın yollar. Benim yayın bitinceye kadar evinize anca yetişin. Beraber yapalım bu yolculuğu. Ama Banu'nun doğum günü mü vardı? Bir dakika, eşinin doğum günüydü bugün. Yok yok, Banu'nun yolu açık olsun. Gitsin evinde, belki eniştemiz, kardeşimiz bir güzellik hazırlamıştır. Aa diyor, bugün benim doğum günüm ama hanım işten geliyor. Ben ona bir yemek hazırlayayım, bir sofra kurayım şöyle. Beraber baş başa böyle güzel bir doğum günü kutlayalım diyebilir. Biz erkek milleti o kadar ince düşünceliyiz. Evet. Hiç siz kadınlara benzemeyiz. Örnek mi? Veririm. Hemen örnek de veririm. 30 yaşındaki bir Amerikalı kadının oldukça ilginç bir hastalığı var sevgili dinleyenler. Kocasına alerjisi varmış. Evet, yanlış duymadınız. Kocasını gördüğü anda midesi bulanıyor, fenalaşıyor. Hastanelik oluyormuş kadın. Dünyada böyle hastalıklar da var. Kocaya karşı alerji.
Benim de sana alerjim var abi diyor. Dinleme, Allah Allah. Tarlaya ektim soğan. Şimdi tatilden dönenleri biliyoruz efendim. Tatilden döndüler. İstanbul üstünden aktarmalı gelen dostlarımız var. Abi diyor işte, ya bak ben size söyledim de inanmıyordunuz bana değil mi? İlk defa İstanbul'da bunu. Abi diyor ne kadar büyük bir havalimanı var diyor İstanbul'da. Yürü yürü bitmiyor. Yürü yürü bitmiyor diyor. E bitmez tabii. İstanbul Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Abi böyle karınca yuvası gibi o kadar çok insan var ki dünyanın her yerine uçuş İstanbul üstünden artık. Amerika'ya mı gideceksin? İstanbul'dan. Önceden Almanlar diyordu Frankfurt Havalimanı. Biz Frankfurt Havalimanı'nı helikopter pisti olarak kullanırız. Bak o kadar söylüyorum size.

Bir müziğimi yapmadın diyor. Oktay'a bakıyor. Arkadaş burada en çok şarkısı çalınan adam sensin ya. Allah Allah. Bir gün çıldırtacağım seni. Bütün senin şarkılarını listeleyeceğim buraya, tamam mı? Ondan sonra sırf onları çalacağım. Ondan sonra komaya gireceksin. Şimdi abi diyor Altona'da da trafik çok sıkışık diyor. Ya nerede açık? Bence Hamburg'un hiçbir yerinde açık değildir. Ama şeyde açıktır mesela. Ne diyorlar onun ismine? Türkiye'de açıktır. Ha, doğru mu? İstanbul'u düşünsenize. İstanbul'u düşündüğünüz an rahatlayacaksınız. Ne diyor? Abi Nordestet yolunda gidiyorum diyor. Orada da yol kapalı. E ben ne yapayım kardeşim? Allah Allah. Nordestetlere bak ya. Ya Oktay, bu kadar konuşacağına bir gün çık gel stüdyoya. Sen söz veririm. Stüdyoya gel, sohbet edelim. Sen de o gün bütün gün senin şarkılarını çalalım. Olur mu? İster inan ister inanma. Bana gelsin, ben buradayım diyor. Nordeş'te

Dam torta demiş. Peki. Bize iyi eğlenceler Hurşit Hoca. Biz bugün dernekteyiz abi. Bizi kimse bağlamaz. Bugün atmaca güvercinime vurdu, paramparça etmiş ama alamamış diyor. Oktay benim gibi güvercin besliyor. O atmacalar yok mu? Serkan Babacan. Hoş geldin. Açtı, gelip gitti. Serkan Hanım'dan korktu galiba. Aman aşmayayım dedi. Şimdi akşam akşam gideyim bulaşıkları yıkayayım dedi. Kesin, kesin. Akşam yemeğini hazırlayanlar. Afiyet olsun. Bak unutmuyorsunuz salatalarınızı mesela böyle ne diyeyim o marulları önce hafif sirkeli suyun içinde. Hafif sirkeli suyun içinde bekletiyorsunuz. Öyle direkt olmaz.

Aa, kaçırdım şarkıları diyorlar. Bekleyin efendim, yayının sonunda çok güzel bir şarkıyla veda edeceğiz. Hanımla aram açacaksın abi diyor. Ya niye açacağım, bak beni dinle sevgili Serkan. Şimdi yapacağın tek şey, tamam mı? Böyle marulları, tamam kardeşim bak, marulları önce şeyinden kes, o kökünü çıkar at onu, tamam mı? Onu, marulu güzelce yıka, sonra sirkeli suyun içinde biraz beklet. Domatesini yine onu da sirkeli suyun içinde. Tamam kardeşim, önce salatanı hazırla. Limonunu, yağını sonra bekleteceksin. Önce bir çorbanı, etini, pilavını hazırla kardeşim. Daha yenge gelmedi eve, sakin ol, acele etme. Ben onu oyalarım, olmazsa trafiği sıkıştırırım, eve geç gelir yenge. Sen rahat rahat yemeğini yap, ütüleri bitirdin mi? Güzelce ne bak asacaksın. Ütüyü öyle, aman ütüyü astım, ben bırakırım. Öyle yok. Renk renk. Maviler tonlarına göre sıralanacak. Beyazlar, krem renkleri, işte siyahlar, lacivertler. Bunlar ayrı ayrı koyacaksın. Öyle ayrı ayrı değil, takı tuk karıştırıp yapmayacaksın. Serkan, fırça yersin. O niye? Şimdi bakalım, bakalım hepsine bakalım. Bugün diyor öğle saatlerinde kapatmaya başladılar otobanı diyor. O yüzden olabilir mi diyor. Mehmet Topçuğumuz yazmış. Evet, bu gece 22'den itibaren Hamburg'u yine bir kaos bekliyor. Bak kaos demişken vallahi size artık ne diyorsanız, yalvarmak diyorsanız yalvarıyorum. Rica etmek diyorsanız rica ediyorum. Tanıdığınız hangi politikacı varsa, hangisi, hiç fark etmez. İşte Bio Doge ya da bizim Türk vekiller, hiç fark etmez. Hangisini tanıyorsanız. Ya bak, bir gün yayına çıkamayacağım, size söyleyeyim. Yayına çıkamayız sebebini anlatayım. Bizim stüdyomuzun bulunduğu bölgeyi bilirsiniz. Zandkeog. Hemen ileride Lohmühlen Park var. SP'de oraya o kadar güzel bir şey yaptı ki hayvan besleyenler için, köpek besleyenler için öyle güzel bir park yaptı ki etrafını böyle tel örgüyle çevirdi. Biz oraya gidiyoruz çok rahat bir şekilde, hayvanlarımızı bırakıyoruz, hayvanlar orada sosyalleşiyorlar. Biz de oradaki işte gelen arkadaşlarla ayaküstü sohbet edebildiğimiz kadar ediyoruz. Ama kardeşim son günlerde bıktırdılar bizi. Hakikaten bak, özgürlük hepimiz için olsun. Benim için olan özgürlük sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyorsa ben ona özgürlük demiyorum. O zorbalıktır size yaptığım. Kural çıkardılar bundan 2 sene önce. Dediler ki kardeşim Esrar'ı serbest bırakacağız. Esrar'ı serbest bırakacağız. Ama şartlarımız var, bu şartların uygulanması gerekiyor. Tamam, uygulayın. Yapın kardeşim, beni ilgilendirmiyor. Ben çünkü alkole, uyuşturucuya karşı birisiyim. Dünyanın neresinde olursa olsun içilmesini zaten istemiyorum. Ama ve lakin. Ya böyle bir şey olamaz. Kural, kural kitabında okuduk yani. Çıktığında bu yasa okuduk hepimiz. Banu niye gülüyorsun ya? Anlatıyorum bak, dinle. Allah Allah. Trafikte sıkıştı kesin. Şimdi anaokullarının yakınında olmayacak diyorlar. İlkokulların, liselerin, yani okul ve yani çocukların bulunduğu bölgeye uzak olacak diyorlar bu esrar içenler için. Dışarıda içebilirsiniz diyor ama bu şartı uygulamak şartıyla. Abi Lohmühlen Park

Lomülen Park'taki o hemen böyle hastaneye sırtınızı verdiğiniz zaman sol tarafta bir okul var. Hemen ortada bir anaokul var. Hemen onun sağında bir okul var. Yani 70 metrede okul, anaokul, tekrar okul var. Burada madem ki ya 20 metre sınırı bile koysalar, bak bırak 200 metre, 20 metre sınırı bile koysalar, adamlar toplanmış, toplanmış adamlar püfür püfür esrar içiyorlar. Ben hayatımda sigara alkol kullanmamış biri olarak kafam dönüyor ya. Böyle felaket bir şekilde yayına gelirim. Mecbur muyum ben? Ya da mecbur mu oradaki insanların hepsi o pis kokuyu çekmeye? Ben demiyorum ki içmesinler. Bana ne, içerse içsin, kendini balar. Ama benim kurallarımı çiğnemesin. Benim özgürlüğümü kısıtlamasın. Bütün sorun o. Bir video çektim biraz önce. Biraz önce bir video çektim. Okulu gösterdim. Parkı gösterdim. İçenleri tabii uzaktan onları bir şekilde çektim. Çünkü yüzlerinin görünmemesi lazım. Suç oluyor. Ben bunu paylaşacağım birazdan. Bu akşam paylaşacağım o videoyu. Siz de paylaşın ama bildiğiniz ne kadar gazeteci, siyasetçi varsa hepsinin adını etiketleyerek buraya, ya ben başka bir şey istemiyorum ki. Emniyet güçleri burası, bak burada bir vaka var, emniyet güçlerinin polis var. Ya bir tane polis orada bir kere yürüsün, bir kere yürüsün, orada hiçbir tanesi onu yapamaz. Kural hatasını yapanı çek kardeşim, cezası neyse ver. Cezası neyse ver, ben onu kabul ediyorum. Ama adamlar öyle elini kolunu sallayarak gidiyor ki, ama böyle olmaz. Hakikaten olmaz yani. Üzülüyorum. Oradan çocuklar geçiyor, okuldan çıkıyorlar. Adamlar, o havada böyle güzel ya, Hamburg'un havası. Vallahi acayipler ya. Hiç dinleyen yok, dinleyen. Ama ve lakin siyasetçiler gelecekler. Gelecekler. Bu sabah stüdyoya giremiyorum. Stüdyoya giremedim sabahleyin. Cooper'ı bilenler biliyor, böyle 30 küsür kiloluk bir köpek havlıyor. Adam o kadar uyuşturucuyu kullanmış ki uyuşturucudan bizim kapının önünde ayağa kalkamıyor. Kapıyı artık ayağımla ittirdim, açtım, köpek üstünden atlayıp geçiyor. Abi emniyet bunlarla niye uğraşmıyor ya? Bu emniyet, şimdi bak yanlış anlaşılma olmasın, söylediklerimi sakın kötüye yorumlamayın. Ben hepimiz için konuşuyorum. Bugün cumaydı değil mi? Bugün cuma. Ve burada bir sürü mescit var, cami var ve insanlar cuma dolayısıyla cuma namazı kılmaya geliyorlar. Tamam, burada anlaştık, ne güzel, Allah kabul etsin dualarını. Adam arabasını park ediyor, adam arabasını park ediyor. Ben gıcık bir adamım, kabul ediyorum. İnadına cuma namazı vaktinde buraya çok sıkı kontrol ederim. Gelen geçenlere abi öyle bir ceza yazıyorlar ki, öyle bir ceza yazıyorlar ki, bir dakika gecikmiş adama cezayı yapıştırdı. Kardeşim sen orada namaza gelmiş, ibadet için gelmiş, park yeri bulamamış, bırakmış, bir dakika için bu adama toleransını göstermiyorsun ama öbür tarafta püfür püfür esrar içen adama hiç gitmiyor bile. Niye gitmiyor? Çünkü gitse orada görev çıkacak ona, değil mi? He? Öyle değil mi? Allah aşkına söyler misiniz lütfen? Yani adam, ya sinirler, korkuyorum sinirden saçlarım dökülecek diye.

0: sırtı.
1: Serkan'la diyor diyaloğuna gülüyorum diyor. Yoksa uyuşturucuya karşıyım diyor. Sigarayı bile yasaklasınlar diyor. Yasaklamasınlar. Banu niye yasaklasınlar? Mesela bir paket sigara kaç para şimdi? 10 euro mu? 5 euro mu? 3 euro mu? Ne kadar? 20 kat olsun ya. Bir paket sigara 50 euro olsun abi. İçen içsin, içmeyen içmesin. İçebiliyorsanız buyurun için diyeceksin. Gerçi bu arada da kaçakçıların da işine yarıyor. Adamlar piyasaya kaçak sigara sürüyorlar. Yaşlılık zor şey ya. Yalçın, yaşlılık çok zor.
2: Gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışın. Kor oldu düşüm.
1: Yengem sana diyor iyi öğretmişti. Yengen öğretmedi bana. Tamam mı Serkan'ım? Benim rahmetli annem öğretti her şeyi bana.
2: Tek sözümle gel.
1: Öyle. Şimdi Banu çıkar ben. Serkan'cığım sen bırak şunu yaparım ben bunu yaparım diyecek. Siz ikiniz toplansanız benim hazırladığım yemeği salatayı yapamazsınız. Öyle gelme bana Serkan. Mat ederim seni. Osman merhaba. Peki Radyo Merhaba TV'den takip edenler, TikTok'tan, Facebook'tan takip edenler hoş geldiniz. Şimdi bazı şeylere inanmayın, bazı şeylere inanın deriz ama biz erkekler her şeye yavaş mikrofon sende konuş konuş diyor. Bak bak gaz veriyor bana. Osman teşekkür ederim. Şimdi her şeye inanmıyoruz biz. Hele biz erkekler biz inanmayız öyle kolay kolay değil mi? Bizi kandıramazlar. Kandırabilirler mi Osman sana soruyorum. He? Ama kadınların inanma oranlarını ölçmüşler. Kadınlar duyduklarının %1'ine inanıyorlarmış. Evet. Evet. Mesela soralım Banu sen duyduğunun %1'ine mi inanıyorsun? Evet diyecek. Ya da gördüğünün %2'sine inanıyormuş kadınlar. Ama kafasında kurduklarının %97'sine. Hadi bakalım. Ne diyor? Fuat da yazıyor abi diyor erkekler üçe ayrılır diyor. Nasılmış dur bakalım. Karısının saçını beyazlatanlar Boğa burcu, Akrep burcu, Aslan burcu, Başak burcuymuş. Karısının saçını döktürenler Koç, Yay, Kova, Balık. Karısına cenneti yaşatan erkekler Oğlak, Terazi, İkizler, Yengeç burcuymuş. Allah Allah. İnanıyorsunuz mu siz burçlara?

Rozegül Mobilya'nın katkılarıyla devam ediyoruz. Rozegül Mobilya demişken bu hafta sonu biliyorsunuz pazar günü Hamburg'da dükkanlar açık olacak. Saat 12 ile 17 arasında Halstenbeck'teki şubesi Rozegül Mobilya'nın açık. Ama Hamburg içinde olanlar, Lübeck'e Strasse'deki şubeye gidecek olanlar saat 13 ile 18 arasında gidip alışveriş yapabilirsiniz. Çay kahve içebilirsiniz. Yeni gelmiş olan modelleri orada görebilirsiniz. Mansur kardeşime de hangi şubede olacak bilmiyorum o gün, artık hangisinde olursa selamımızı söyleyin. Radyo merhaba diye. Nagihan Oktay iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Abi senin için dua ediyorum demiş. Benim için kim dua ediyorsa Allah kabul etsin. Mehmet abi. Mehmet abi. Sabrın sonu selamet. Onu polislere söyleyeceksin Mehmet abi. Mehmet Topçu. Sağa sola bakmadan. Mehmet abi sanki benim yanımdaymış gibi yazıyor bazı mesajları. Ya burası bir radyo kanalı, yapma lütfen. Senin hatırına. Mehmet abi ama sen Denizli'deydin. Bekir abi nerede ya? Bekir Günyar nerede? Denizlili Bekir Günyar. Wellness tatiline gideceğim. Kafaya koydum. Sponsor arıyorum ama kendime. Bazılarına sponsorluk teklif ediyorum. Hiç böyle yatıyorlar, kulakların üstüne yatıyorlar. Valla yazıyorum ama bir kenarıya bunu. Yazıyorum. Hiç merak etmeyin siz. Tamam. Bir gezi düzenlemişler. Şimdi Denizli'ye gidecekler. İşte Pamukkale'de wellness tatili diyorlar. Tamam mı? Güzel. Olmaz mı? Hem de Kasım ayında havaların burada soğuduğu bir zaman, bir hafta düşünsenize. Bir gidiyorsunuz işte artık nereden uçulacak? Antalya'dan mı? İzmir'den mi? İstanbul'dan mı? Uçaktan iniyorsun. Direkt otele gidiyorsun. Tamam mı? Antalya'nın o güzel yerlerini. Sırf Denizli'ye ne için istiyorum biliyor musunuz? Twitter'da manyak bir Beşiktaşlı var. Denizlili midir nedir adam? Abi adamın işi gücü Denizli'nin yemeklerini paylaşıyor. Takip ederseniz ismini unuttum. Bende kayıtlı olduğu için ben adam Beşiktaşlı diye takip etmeye başladım. Adam restoran sahibi midir nedir? Denizli'deki yemek çeşitlerini anlatıyor. Ama öyle bir anlatıyor ki yani yemekten kalkmış bile olsanız sofradan kalktığınız anda böyle elinizi yüzünüzü yıkadınız ya. O adamı görün gene acıkırsınız. Öyle anlatıyor yani. Nagihan niye gülüyorsun kız? Valla ne biçim radyocuyum ya. Her tarafa radyocuyuz. Serkan biz de iyi biliriz usta demiş, fırça yatmış. Eyvallah. Şimdi bazı şarkıları dinleriz ya, bak şunu kapatayım. Bazı şarkıları dinliyoruz böyle, hani deriz ya, ya tüylerim diken diken oldu. Diken diken oldu. Oluyor mu sizde de orada? He? Oluyor mu öyle mesela? Bazı şarkıyı duyduğunuz anda böyle tüylerin diken diken olur. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bak söyleyeyim size, çok iyi. Çünkü öyle insanların zengin olma ihtimali çok yüksekmiş. İngiltere'de Harvard Üniversitesi araştırmacıları yememiş içmemiş adamlar müzik dinlerken bakmışlar. Zengin insanlar böyle güzel müziği duydu mu tüyleri diken diken oluyormuş. Hakikaten. Kendinizi bir test yapın. Çok sevdiğiniz bir şarkı olunca tamam, bir dinleyin bakalım sizde de aynı tepkiyi gösteriyor mu?

Ali abi yapma ya. Yapma ya. Bu erkekleri ne hale düşürdün ya? Erkekler tuttukları takımın bir oyunu kaybettiğinde erkeklik hormonu düşüyormuş. Ne alaka ya? Takım maçı kaybetti diye adamın erkeklik hormonu düşüyor. Oldu olacak, cinsiyet değiştirdi.

İçinizde 1985 ve 1995 yılında doğmuş olan Z kuşağı var mı? Z kuşağı beni dinleyen. Hadi gözünüz aydın. Hepimizden daha genç görünüyormuşsunuz. Ama ben inanmıyorum ona. Çakmadır o yani. Vallahi çakmadır. Çünkü estetik her yerde. Ben duyduklarım burada bir anlatsam ya da yazsam var ya. Vallahi bak. Kitap olur kitap. Neler yapıyorlar neler. Parayla şey alıyorsunuz. Söyleyeyim mi? He? Kızlar. Söyleyeyim mi? Parayla gidiyorlar. İşte fotoğrafları iyi çıksın diye program alıyorlar. Tamam mı? Erkekler söyleyeyim mi? Daha yakışıklı görünmek için iki erkek arkadaş toplanıp İstanbul'a gidiyorlar, estetik yaptırıyorlar. Kadınlar da yaptırıyor gerçi onu da. Bunca zaman ben peşinde savruldum. Bekir abime bak. Nerede kaldın dediğim anda adam buradayım diyor. Allah buradayım diyor. Denizli dinlemiyor adam. Her yerde dinliyor. Vallahi ne güzel bir adam ya. Bir de gülerek konuşuyor. Çok hoşuma gidiyor.

0: çok çok stresiniz varsa, bak çok stresiniz varsa çok basit bir yol var ama Bekir abi telefonu çaldırdı. Onu bir arayalım. Çıkarsa ondan konuşalım. Abi nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol.
2: Arkadaşımdan şimdi dışarı çıkacaktım.
0: Nereye çıkıyorsun?
2: Ama dinliyorum yani.
0: Nereye çıkıyor?
2: Benim dört ayaklı arkadaş var ya.
0: He.
2: Simba.
0: Evet.
2: Ondan yürüyüşe, ovaya yürüyüşe çıkıyoruz.
0: Oh ne güzel. Hava nasıl?
2: O hava çok güzel.
0: Çok
2: güzel. Göstereyim mi istersen?
0: Bana ne göstereceğim? Ben gördükten dinleyiciler diyecek, bize de göster diyecek. Abi bir araştırma yapmışlar. Bir psikolog grubu araştırma yapmış.
2: Evet.
0: Strese giren erkeklerin stresini azaltmak istiyorsa demişler.
2: Evet. Yani
0: bir erkeğin stresin azalması için sevdiği tarafından hafifçe ısırılması gerekiyormuş. Sen bu ne? Abi bu nasıl bir stres azaltmak ya?
2: Hayır. bu
0: kafayı yemiş bu Belçikalı bilim insanları ya.
2: Evet.
0: Sevgilisini hafifçe ısırmak stresi azaltabiliyor diye haberi de başlık geçmişler.
2: Yok kalsın. Ha, benim burada dört ayaklı arkadaşım var.
0: Ne stres kalemiş.
2: Ben şimdi stres atıyorum.
0: Evet.
2: Ha, beni şimdi hemen bekliyor. Yatıyor orada. Beni bekliyor gelsin diye.
0: Tabii. Abi Kasım ayında
2: evet.
0: Şey var. Sen söyle ismini. Denizli'ye, Pamukkale'ye bir wellness tatili var. Senle gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Bir hafta.
2: Tamam.
0: Şimdi zaten sen bence yaşça büyük olduğun için benim elimi cebime de sokturmazsın biliyorum.
2: Tamam sorun değil. Gelelim.
0: Köşeye sıkıştırdı Muhammed Ali gibi vuruyor diyorsun. Abi ama hakikaten güzel olacak. Evet. Ben bakıyorum böyle. Cidden gidelim abi ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya olur. Bekir abi? Gelmeyeceğiz. Gidelim Pamukkale'yi görmek istiyorum. Senin gibi bilen evet. Bir abiyle. Bir de Beşiktaşlı bir abi var Twitter'da devamlı yemek paylaşıyor. Belki onu da görürüm Denizli'de.
2: Olur. Ne olmasın.
0: Ben ciddi diyorum.
2: Olsan her şey olur.
0: Ben ciddi diyorum ama öyle olur deyip kapatma. Kayıtlı kalıyor bak. Bir sene boyunca bu konuştukların kayıtlı burada.
2: Tamam. Sorun değil. Eğer tam o şeye denk gelirse benimkisi ben sorun değil yani gelirim. Hmm. Yani şeysi yok yani sorun değil yani.
0: Beni bozmaz diyorsun.
2: Evet.
0: Ama bak ben
2: İşlerini halledersem
0: Denizli'nin en güzel oteli hangisi?
2: Onu bilmiyorum işte.
0: Nasıl? Hep evde mi kalıyorsun? Hiç otele gitmedin mi Denizli'de?
2: Benim 100 kilometre Denizli'ye köyüm. Onun için ben
0: eve
2: şey kalmıyorum yani. Eve gidiyorum.
0: Böyle ama sen de bir lüks otele gidelim tamam mı? Böyle işte zavunası falan olan böyle. Ondan sonra yani restoranlara böyle merkeze yakın bir yerde olsun.
2: Olur. Ne olur. Vardır yani. Şimdi her taraf var. Oteller, güzel oteller var yani.
0: Şey var mı mesela? Denizli'de böyle müzik yapan yerler var mı mekanlar? Yoksa sadece horozlar korkmasın, ötsün
2: yok,
0: diye.
2: Yok yok vardır da araştırmak gerekiyor. Şimdi ben öyle yerlere gitmedim. Şimdi
0: neden? Ya Bekir abi yapma ya. Ben de sana
2: gel. Gerçekten.
0: Vazgeç.
2: Gerçekten. Bilmiş olsam sorun değil.
0: Yok
2: abi.
0: Senle gitmiyorum. Başka bir Denizlili bulurum ben. Ben bulurum. İzmirli bulurum.
2: Yok şimdiden İzmirli çoğuştan şeyden denizden anlıyorsa tamam.
0: Anlamasın. Yanımda İzmirli olsun o anlıyormuş gibi yapar gene ben inanırım ona. İzmirliler
2: ama
0: öyle
2: ama sen
0: abi.
2: İzmirlisin ya.
0: He.
2: Sen İzmirlisin ya.
0: İnanırım. Sen mesela bana oğlum. Desen ki Kazım çok yakışıklısın ben inanırım sana. Ben öyle saf bir adamım.
2: Ama yaşına göre maşallah ben şöyle o aşağı yukarı seni ne diyeyim biliyor musun?
0: He.
2: 38-40 yaşında diyor.
0: Abi onu deme. Bizim bu reklam spotları var ya. Reklam spotlarını yapan çocukla geçen gün konuşurken Serkan diyor ki abi diyor senin yaş kaç dedi. Dedim şu abi inanmıyorum ya ben seni dedi 30'lu yaşlarda zannediyordum dedi. Tipe, dedim ki tipe bakmadın mı ya? Tipe bakmadın mı dedim. Yok abi hiç bakmadım diyor. Sadece işimi yapıyorum diyor. Ama diyor sesin çok genç geliyor diyor.
2: Tamam işte bak o işte insana moral veriyor. Hmm. Yani o ben mesela şimdi kim istiyor sen diyor ondan büyükmüşsün. Hmm. Tabii dedim ben büyüğüm dedim. Yani büyüksün kendi işim dedim.
0: Tabii.
2: Ama dedim her insanın bir görüşü vardır dedim.
0: Evet.
2: Yani ben mesela birisini 20 yaş diyelim. Adam 30 yaşındadır.
0: Evet.
2: Öyle değil mi? Yani, şimdi birisine 28 yaş dersin, adam 30 yaşındadır ya da 40 yaşındadır.
0: Bizim dernekte dinliyorsa Yavuz abimiz var, Yavuz Köroğlu. Ben ondan yaşça bir yaş büyüğüm aslında. Evet. Ben ama ona hep abi diye hitap ediyorum. Ben yaşa göre konuşmam. Ben saygı duyduğum insanın yaşı benden küçük evet, de olsa ona doğru. saygımdan dolayı abi derim. Hiçbir sorun yaratmam yani. Bu evet. Yalçın bir şey yazmış.
2: Tabii
0: şey. Kızdım şimdi adama yani.
2: Hayır.
0: Abi ne oldu? Suya mı düştün? Suya mı düştün abi?
2: Yok yok. Kapıyı kapatıyorum da.
0: Peki.
2: Şimdi arkadaşı bırakacağım.
0: Tamam.
2: Ondan dolayı.
0: Sen onu gezdir abi. Sana iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. Görüşürüz sabah.
0: Sağ olasın.
2: Sabah.
0: Denizli'de görüşürüz
2: sen
0: inşallah.
2: Sen sabah yok. İnşallah. Sen sabah yoksun.
0: Ben ne geleceğim? Bırak Kerim. Haftada bir gün tatil yapayım abi. Helin'le Kerim yapsın.
2: Tamam oldu.
0: Tamam hadi oldu, görüşürüz. Hoşça kal.
2: Görüşürüz.
0: Sağ ol. Bay bay. Bay bay.
2: Bay bay.
0: Cevat Ayen. Merhaba kardeş. Var mı bana anlatacaklarınız? Yazıyorsunuz zaten görüyorum. Teşekkür ederim. Çin trafikte cezaları ağırlaştırmışlar Türkiye'de. İyi de olmuş. Hakikaten güzel cezalar geliyor. Mesela dur ihtiyar yapıldığında duracaksın abi. Durmazsan 200'lük oluyorsun. Yani 200 bin TL ceza var. O bazılarına ben kusura bakmayın. Burası bir radyo kanalı da olsa ben de sizin gibi bazen içimden geldiği gibi konuşmak istiyorum. Böyle... Hani makas atarak yolda giden deliler var ya 90 bin TL olmuş. Ters şeride girersen o da 90 bin. Canın sıkıldı aşağı indin karşıda hata yapan bir adamla kavga etmek amaçlı araçtan indiğin an 180'lik oluyorsun. Yani 180 bin TL. Radar tespit cihazı kullanmak 370 bin TL. Yani bizim burada kullandığımız o radar tespit cihazları 370 bin TL cezası varmış. Ama bu ne ya? Çok pahalı ya. Ne diyor onun ardından? Plakasız araç kullanan 40 bin lira. O bir şey değilmiş. Alkol testine eğer itiraz ediyorsanız o çok komik oluyor. Adam zil zurna sarhoş önünü görmüyor. Test yaptırmayacağım ben alkollü değilim diyor. 150 bin TL. Öndeki aracı takip edip tehdit edersen 180 bin TL'yi yapıştırıyorlar. Bilginiz olsun. Güzel. Bak. Ya hakikaten ayıp ediyorsunuz ha. Nihat abi değil o ya. Allah Allah. Bir tane bizim sevgili Nihat abinin soy isminden birebir yani adı soyadı tutuyor. Galatasaraylı bir yöneticiyi bugün tutuklamışlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturmasında. Nihat tutuklamışlar diye bana atıyorlar. Biliyorum ben de o şakayı yaptım Nihat abi ama yapmayın gerek yok ya. Suç işleyen kim olursa olsun abi. Babamın oğlu olsa acımam. Ama adalet herkese eşit olsun. Bizden, Oz'dan, Buz'dan demesinler yani. Oy Allah'ım ya. Kadınlara istihbaratçıyım diyen adam baharatçı çıktı. Habere bak. Kadınlara ben istihbaratçıyım diyen adam baharatçı çıktı. Bir şahsın tanıştığı kadınlara kendisine ben istihbaratçıyım diyerek tanıttığı belirtilmiş. Yapılan incelemede şahsın gerçek mesleğinin ise istihbaratla ilgisi olmadığı baharatçı olduğu ortaya çıkmış. Olay sosyal medyada gündem olmuş. İstihbaratçı olduğu söylenen kişi baharatçı çıkması kullanıcıların dikkatini çekmiş ve sahtekar demişler. Biz neleri biliyoruz oha, değil mi?

Peki bakalım. Ay, yoruldum ya. Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. yıl kutlaması aynı salonda mı olacak diyorlar. Evet. Güzel olacak. 25 yıl dile kolay ya. Ekim ayı yaklaşıyor. Ekim ayı ile birlikte güzel bir heyecan başlayacak. Çünkü Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Hamburg'da yine çok güzel bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması olacak. Vallahi benim sponsorum da kırmadı beni, sağ olsun. Özcan Aksu ve Tamer Aksu oraya sponsor oldular Speed Catering olarak. Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte çok güzel bir Cumhuriyet kutlaması yapacağız yine. Bak, şimdiden biletinizi ayırtın abi. Gelin güzel kutlayalım bayramımızı. Bu bayram hepimizin bayramı. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın diye hepimizin bayramı. Böyle günlerde birlik olmazsak asla bir daha hiçbir şey bizi bir araya getiremez. Karnınız acıktı mı? Akşam yemeğini yapmayanlar için söylüyorum. Ülkelere göre 1 kilo et almak için kaç saat çalışmak gerekir diye bir araştırma yapmışlar. İsviçre'de bir insanın 1 kilo eti alabilmesi için 1 saat çalışması gerekiyormuş. Bu oran İngiltere'de 45 dakikaya düşmüş. Almanya'da 1 saat 20 dakika ortalama çalışman gerekiyormuş 1 kilo et alabilmen için. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 saat. Japonya'da 1 kilo et alabilmek için 3 saat çalışıyorsunuz. Suudi Arabistan'da ise 4 saat çalışıyorsunuz. Türkiye'de ise 1 kilo eti alabilmek için bir kişinin yevmiyesi 1 gün artı 2 saat çalışması gerekiyormuş. Wow, çok değil mi ya? He? Türkiye'de gidince... Son günlerde et alan var mı içinizde? Türkiye'den gelmişti. Et aldım abi, kasapta şu kadardı diyen. Yazın WhatsApp'a.

Köfteci Yusuf. Etten bahsetmişken, daha önce kendisi de diskoda çalışıyordum. Bahşişleri cebime koyacak yer bulamıyordum ama herkes sabah işe giderken ben 5-6'da eve gidiyordum diyor. E yaptığın işten dolayı diskotekte çalışıyorsan öyle olacak tabii. Herkes koşturarak işe gidiyor, sen eve uyumaya gidiyorsun. Tekrar köyüme döndüm, hayvancılık yaptım diyor. İlk şubemi diyor 1996 yılında İznik'te açtım. İlk şubeyi açarken köydeki danamı satmıştım diyor. Bu iş böyle. Bazen bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor, değil mi? Sana ne arkadaş milletin orasını burasını yaptırdığından demiş Yalçın. Allah Allah. Niye kızdı ki? Yalçın da bir yerlerini yaptırıyor demek ki. Olabilir. Nedir bu senin lüks merakın arkadaş diyor. Beğen ve lüks. Abi lükse hasta bir adam olsam bak üstümdeki gömleğime 5 senelik. Her gün değişik bir gömlek giyerim. Ha alırsanız giyerim ayrı bir konuda. Öbür günce. Şimdi yemekten bahsettik ya, köfteci Yusuf'a kadar gittik.

Hamburg'da, Wandsbek'te bir köfteci kardeşimiz açılacakmış. Köfteci dayı diye. Önümüzdeki günlerde açılacak. Kendisine dedim ki kardeşim açılışını yap. Ben İzmirliyim. Köfteyi severim. Reklamın benden dedim. Evet. Wandsbek Mark'ta yeni bir köfteci dükkanı açılacakmış. Gider yeriz değil mi? Hayırlı işler olsun kardeşimize. Kanada'da hayat pahalılığı, köfteden bahsetmişken, yani o bizim çok gitmek istediğimiz, aman orada hayat çok güzel dediğimiz Kanada'daki hayat pahalılığından dolayı restoranlara da yansımış. Anketlere göre halkın %80'i dışarıda daha az yemek yediğini söylüyormuş Kanada'da. Hani var ya bizim yaşlılar, bak restoranlar dolu diyorlar. Abi 20 milyonluk İstanbul'daki restoranların her tarafı dolu olsa ne olur, boş olsa ne olur? Her eve haftada bir gün bir kilo et girebiliyorsa olay bitmiştir. Girebiliyor mu sizce? O et yenmez kardeşim. Ne demek ya bir gün iki saat. Mehmet abiye bak. Mehmet abi o et daha lezzetli. Yani şeye bakarsan çok et yiyoruz değil mi? Almanya'dakiler için konuşuyorum. Türkiye'dekiler için değil. Almanya'dakilerin çoğu et tüketimimiz çok fazla. Doğru değil mi? Mesela bir havalar güzel olsun. Baharla birlikte o 2 ay 3 ay mangal değil mi? Grill mahın ha?

0: Alo.
1: Yavuz abi.
0: Evet Kazım.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, hoş yiyen. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, yayındasın.
0: Hadi canım.
1: Tabii, öyle abi. Bunda, bu saat dilinde eğer 17 ile 18 arası arıyorsam yayındasın abi.
0: Abi evden çıkıyorduk. Ben de korktum Kazım bana ne pişireceğim diye.
1: Vallahi onun için aradım. Abi utandırma beni ne olursun ya. Vallahi utanıyorum bak.
0: Yo çıktım. Şimdi Aydıncımızın yanına gidiyorum. Heh. Abi dedi ekmekler bizden dedi.
1: Evet. Kim abi o?
0: Kedi kaçtı.
1: Kim abi?
0: Bizim arı.
1: Arı Bekeray. Arı Bekeray'a arı selam Bekeray, söyle. Aydın. Reklamı aydın, bedava. Evet. Çok teşekkür ederiz kendisine. Evet. Abi menüde evet. Ne var bu akşam?
0: Valla aklımdan bir döner geçti. Hı. Sonra sen dedin ya sucuk, kaşar, domates.
1: Of.
0: Ayranı sen zaten getiriyorsun.
1: Abi ayran bulamadım. Yani, kefir var. Nasıl olacak ayranı? Ayran kefir kalmamış. Ekşi olur. He? Güzel olmaz kefir.
0: Yani. Kefir ekşi olur ama evet. Problem değil. Sen ne istiyorsan onu yapalım.
1: Ben bulurum istiyorsan abi. Ben bulurum abi. Olmadı yoğurt alır orada yaparım ben.
0: Ya,
1: yalnız aynen, misafirlerimiz var bugün dernekte söyleyeyim sana.
0: Gelsin herkese açık kapı.
1: Onu söyleyeyim yani.
0: Biliyorsun yani misafir severiz.
1: İnşallah ayakları uğurlu gelir de en azından bir puan alırız. Çok korkuyorum abi bu Fransa'dan ben.
0: Fransa biraz tehlikeli ama şimdi Mbappé'nin yanında Arda yok. Arda bizde yani. Evet. Yok ya ben 3 ihtimalli maç olarak görüyorum onu.
1: Vallahi her ben şey abi olabilir. Ben iki ihtimalin üstüne çıkamıyorum ya.
0: Ya beraberlik ve mağlubiyet deme de.
1: Ben öyle düşünüyorum abi. Ya beraberlik iyi bir defans. Abi Galatasaray'ın kalecisi iyi bir kaleci değil. Her topu gol yiyor. Şimdi Galatasaraylılar bana kızacak gördük Trabzon'da. 4 top geldi 4'ünde 7 adam.
0: Maalesef ya.
1: Evet.
0: Bizim şeyi de futbolcumuzu da şeye 18 evet. U18'e atmışlar.
1: Evet. Çok, olsun bir şey olmaz. Abi bir dakika bekle. Abi bir dakika kapatma. Hattın diğer ucunda Kerim var. Kerim ne istiyorsun? Canlı yayındayız.
0: Evet Kerim söyle.
2: Nasılsınız? Nasılsınız?
1: İyiyiz. İyi, bak canım Yavuz benim. Abi bu et muhabbetini duydu ya köfteyi. Bu o yüzden arıyor. Bu öyle bir adam. Yemeğin
2: ya, dinleyicilerine söylemek istedim.
0: O köftemizden yok. Musa abin inşallah getirirse çok güzel bir köfteydi o.
1: Evet.
0: Kaplan
1: dönere buradan selamlarımızı iletiyoruz.
0: Evet Musa abi.
1: O köfte bu derneğe gelecek.
0: Gelecek.
1: Aynen öyle. Tehdit bundan sonra abi. Evet. Bundan sonra tehdit. Yavuz abi birazdan görüşürüz.
0: Tamam.
1: Hadi kolay gelsin.
0: İyi bakın.
1: Hallederiz öbürkünden. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Bay bay.
0: Ya ne demek. Seve seve. Sağ ol. Bay bay.
1: Kerimcim.
2: Evet.
1: Başın sıkışmadı şimdi, işte.
2: Yok başım sıkışmadı. Önümüzdeki hafta dinleyicilerin iyi dinlemesini istiyorum. Hmm. Önümüzdeki hafta yine bir başka restoranın güzel iki kişilik akşam yemek şeyini dağıtacağız. Artık bol bol dağıtacağız.
1: Vallahi sen nerede buluyorsun bu kadar hediye çekini ya?
2: Ya abi yani dinleyicilerim istesin ben yaparım abi yani.
1: İki kişilik yemek derken ne olacak içinde mesela köfte olacak mı?
2: Akşam yemeği.
1: Akşam ne istersen şey yok. Ooo çok iyi.
2: Evet bu sefer şey yok bir de tam mı yani bizim buraya da yakın yani.
1: Deme. Deme gözün kör olmaya deme. Deme deli etme yani beni.
2: Önümüzdeki hafta vereceğiz inşallah.
1: Okey. Hadi bakalım görüşürüz.
2: Bir de önümüzdeki ondan sonraki haftada yine altınımız olacak.
1: Yine mi?
2: Onu da unutmayalım. Çeyrek altınımız.
1: Çeyrek altını olacak. Bakalım kim alacak Starabeyus'tan. Bu kim alır?
2: İşte. O bilemeyeceğim artık.
1: Kim, şifreyi toplayan alır diyeceksin. Kurnaz.
2: İşte. Yani dinleyiciler yani bizi iyi dinlesin. Dinlemeyenler de kazanmaz abi. O kadar basit.
1: O kadar basit tabii. Peki Kerim'im görüşürüz. Dinleyen
2: kazanıyor.
1: Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bay bay. Adam ne yapıyor bu ya? Kapı kapı geziyor. Hediye çekimi topluyor. Ne yapıyor? Herkese yemek. Bu sabah verdi Wilhelmsburg'da. Hamburg Hauptbahnhof civarı dönerci dolu et kokusundan gezilmiyor. Ben et yemiyorum daha sağlıklıyım. Yemeyin ölmezsiniz. Ne bu et düşkünlüğü bizim milletteki demiş. Kim söylemiş? Ayşe Hanım. Ayşe Şahin. Ayşe Hanım. Lütfen. Bu dünyaya bir daha mı geleceğiz? Sanki sen et yemeyince yaşayacaksın, kazık çakacaksın bu dünyaya. Bana illa bunu konuşturtuyor bir radyocuya ya. Vallahi billah. Bırak yiyelim ya. Aman. Atın ölümü arpadan olsun diye bir laf var. Ay ben veda etmeliyim ya. Yarın sabah saat 9'da Helin ve Kerim sizlerle birlikte olacak. Kerim'in dediği gibi size ipucunu verdi bile. Hem bir çeyrek altın. Düşünsenize bir kişi hem çeyrek altını, şifreleri doğru toplayan tabii kazanıyor. Güzel olur. Bence de güzel yani. Vallahi çok hoş. Peki bakayım şuraya bir bakayım. Bir kere daha mesajları şöyle bir F5 yapalım. İbrahim Yıldız kardeşim burada. Marangoz İbrahim Yıldız. Evet. Bak. İbrahim benim kardeşim diye söylemiyorum. Eğer evinize, bak benim sponsorum Roze Gül Mobilya. Burada bir sorun yok. Ama olur da evinize, ölçülerinize göre dolap yaptıracak olursunuz, yatak yaptıracak olursunuz, mutfak yaptıracak olursunuz ya da işte bir mekan açtınız, oranın iç dizaynının dolaplarının yapılması gerekiyor. İbrahim, bitti. Bak biz de iyi biliriz usta diye yazmış. İbrahim'i iyi biliriz diye. Az yiyin az diye geliyor. Ya bana niye laf yetiştiriyorsun Ayşe Şahin? Kavga mı edelim canlı yayında? Hayret bir şey. Hafta sonu gelmiş neşemi bozma ya. Neşemi bozuyor İbrahim. Yalnız İbrahim Antep'e gitmişti. Antep'ten bana niye biber salçası getirmedi ya? Vallahi. Şimdi Anteplilerin hepsinden, Antep'e giden her şeyde, herkesten aynı şeyi istiyorum yani. Kardeşim gelirken bana bir şey istemem. Ücretini ödemek şartıyla biber salçası. Çok güzel abi. Yayın da güzel ama bugün veda vaktimiz geldi. Çünkü sponsorların reklamları birazdan dönmeye başlayacak. Ben hatta şöyle bir küçük bir teşekkür ileteyim. Olur mu? Müsaade eder misiniz? Rose Gül Mobilya Hamburg. Çok teşekkür ederiz. Bugün onun katkılarıyla kulaklarınızdaydık. Pazar günü de hem Halstenbeck'teki şubesi hem de Lübeckerstrasse'deki şubesi pazar günü olmasına rağmen açık olacak efendim. Çok teşekkür ederiz. Speed Catering. Özcan Aksu ve Tamer Aksu çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın okullardaki gıdasını temin eden abilerimiz, ablalarımız eyvallah. Allah başımıza göstermesin, getirmesin. Kaza halinde arabanızın gutahtını yani bilirkişi raporu Bülent Akpınar ve ekibi tarafından yapılıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben Kaçar çok güzel bir şarkıyla gideceğim. Şimdi herkes ama herkes bak hepinize söylüyorum. Açın radyonun sesini. Açtınız mı? Açtım herkes. Çok güzel bir şarkıyla gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şahane bir şarkıyla gidiyorum. Senin aşkınla yaşlanıyorum. Çok güzel. Aç radyonun sesini. Aç. İbrahim aç radyonun sesini. Boş ver. Facebook'tan, TikTok'tan, Radyo Merhaba TV'den mesaj yoluyla ya da radyo kanalıyla bize mesaj gönderen dostlar. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Güzel bir tatil günü. Hoşça kalın.

Dilimde değilsin dileğimde. Hangi yöne varsam taşlanıyorum. Bu kızıl günlerin vebali kimde? Ben senin aşkınla yaşlanıyorum. Yılların öfkesi çok zalim oldu. Ne mecalim kaldı, ne halim oldu. Saçımda aklar, delilim oldu. Ben senin aşkınla yaşıyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Kuzey Alman.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

didikleri üç hece.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bana.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Kuzey Alman

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar son.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yoldan geçerim senden.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.